Ne o ya? Horozla bakıyor sana bütün düdük. Hayır mı bu sabah siz düdüklerle böyle? O da ben. Günaydınlar, günaydın efendim. Merhabalar Radyo Kral'dan hepinize. Kocaman kocaman çok çok böyle bol bol sulu sulu tatlı tatlı şeker mi şeker günaydınlar. Nasıl bir açılış oldu bu bölüme? Sulu sulu tatlı mı tatlı şeker mi şeker mi? Yaşa Pagaracı. Vamos, bas kornaları bas yap. Dur bas senin, dur senin için ben. Senin için ben. Bütün kornalara bas yap, Pagaracı için. Günaydın Ayşem abi demiş. Pagaracı valla birlikte açtık programı bu sabah. Günaydın be ya. Yusuf'um benim. Günaydın bakalım. Kolay gelsin. Günaydın. Bugün üzerimizdeki tüm yükler hafiflesin. Her işimiz raz gitsin. Horozu niye öttürmeyesin? Çok meraklısın sen horozu. Çok. Al. Tamam bir daha dur. Heh. Bak sana bak Yusuf. Bir dinleyicim de böyle ismini o hiç söylemiyor. Yusuf'un şey Yusuf'u diyor bak. Ay anlatıyorum ya. Aa tamam. İç azıcık daha iç azıcık kahveden iç daha. İçten kahveden açılarsan Yusuf. Horozu niye öttürmüyordu? Öttüreceğim ben sana. Al sana horoz. Keyiflisiniz bakıyorum bu sabah. Bacadan hoş geldin baya. Düdüklerle açtık bugün. Günaydınlar canlar. Vallahi güzelsiniz ya. Yemin ederim harikasınız. İyi ki varsınız ha. İyi ki varsınız ha. Nasıl bir güzelsiniz. Adınız kalite olsun. Soyadınız marka olsun. Göbek adınız Rago olsun. Yusuf olsun. Bacanak olsun. Bak. Allah'ım yarabbim benim ey güzel Allah'ım. Sen aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma yarabbim amin. Yusuf amin de. Elinde maşa bizi dinleyenler sizin gibi paşa. Kimsecikler çıkamaz onlarla başa. Günaydın canlar. Günaydınlar. Güzel enerjiler, tatlı tesadüfler, mıknatıs gibi yine üzerinize çekin onları. Yüzümüzü güldüren insanlar arka arkaya karşınıza çıksın bugün de. Gününüz huzur ve başarıyla geçsin. Vay vay. Güzel. Arkadaşlar hazırlamışlar. Güzel. Günaydınlar. Canlar hepinize günaydınlar. Orta Asya'dan öz ve öz bir Türkçe. Dua tabii ki. Kırk dağdan, kırk daldan. Kırk ağaçtan, kırkların ceminden. Sofranıza, aşınıza, işinize, bedeninize. Ruhunuza sağlık, iyilik, bereket getirsin canlar. Kalimera, good morning. Yusuf, aç. Fagana'da radyonun sesini aç.

Ne kadar güzel yazmış be o. Ali kardeşim, Ali Hazretleri, Ali Bey günaydınlar. Mesaj şu, şu bir de video var, ona da bakacağım. Günaydın kart horoz. Oğlum geçen gün veren horoz yaptın. Bugün kart horoz, hayırdır?

Lay lay lay lay lay. Günaydın Haşim Kral. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya, Haskova, Durakköy, Karabanlar, Gumburla, Sarnıç, Gizikli köyleri, Bulgaristan'da hepsi. Selamlar Adem'e, Adaya, Aylin'e, anneme ve arkadaşlarıma, Şaban abime. Şaban abin nerede? Bacanım kaç günden beri? Şaban Bey. Enerji Max Süper. Merhaba bakayım bacanım. Merhaba bakayım bey. Bulgaristan'da dinleyenleri Deli Orman'a, Haskova'ya, Kırcaali'ye, Selviyova'ya. Günaydınlar. Nereye gidiyoruz? Viyana'ya mı? Kaldır Fagana'nın şey küreni bayağı.

Aylin'cim günaydınlar. Bu marşla Sezer'e gene denk gelirse bu sefer alırlar onu. İçeri günaydınlar. Dur şimdi Sezer'i yarın çıkaracağım Aylin ben şeye canlı yayına. Fakat hocam iş nereye gidiyorsun? Viyana'ya mı? Ta öte. Yukarı kadar İskandinav ülkelerine kadar gideceğiz. Japonya'ya kadar gideceğiz. Japonya evet. Bugün 6 Ağustos. Efendim. Sonra insanlardan falan bahsediyorum yani Aylin. İşte acayip bir mahlukatız biz. Eşref'in mahlukatın yanında acayip bir mahlukat. Bugün 6 Ağustos. Ne olduğunu biliyorsun değil mi Aylin? Dünyada ilk ve tek olarak Amerika denilen devletin ve siyasetçilerin 6 Ağustos 2. Dünya Savaşı'nı sonlandırmak için masum insanların, küçücük çocukların üzerine atom bombası attığı gün bugün. Ananı avradın, anasına kındabını, neyse küfür etmeyelim. Okey, bugün biraz bu konuyu işleyeceğiz. Hangi zihniyet, ta Oppenheimer'a kadar gideceğiz o filme kadar Aylin. Einstein'a da biraz değdiririz azıcık ona da. Şey ben tıraş yaparken makas değiyor ya, o manada diyorum. Evet, bugün 6 Ağustos Hiroşima ve Nagasaki'ye insanlar atom bombası attılar. Niye? İnsanlar çocuklar ölsün diye. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Hiç akıl yok be, hiç olmaz mı ya? Olmaz. Katiyen de olmaz. Günaydın Arcanlar, günaydın hepinize. Yine güzel şarkılar, konuşulması gereken çok çok çok ciddi bir konu. Atom bombasından bahsedeceğiz. Spor haberleri, Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bu ediyoruz. Beşiktaş'la bu yakışır, bu duruşa da bu yakışır zaten. Hava durumu yine pazara kadar çok sıcak. Dünyada neler olmuş? Sizin sorularınız, mesajlarınız, Cemal Süreyya, Einstein, Oppenheimer, köyler ve daha birçok konu. Hepsini işleyeceğiz. Günaydınlar canlar.

geçken. Ben de diyorum bizim Raif niye yazmamış sabah karşı, yazmış adam 7:05 geçe. German saatinden. Guten Morgen. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Ayşe Bakan. Bugün türküyü unutmayasın, yaz. Yazsana oğlum. Hadi yukarıda gönderdi. Tamam, bu şu hemen hazırlıyorum. Bir daha da tövbe aramam. Bre, sabah sabah şimdi böyle nasıl böyle slow şarkı be. Daha sonraca çalsam bari Raif'im. Daha sonraca olur mu kardeşim? Ha canım benim. Ben de rica ediyorum. Günaydınlar. Gökhan'ım, Gökhan Pile. Günaydın kardeşim. Oo, Allah Allah. Valla ciddi mi? I got green eyed being drunk in small shop. For the telephones it's shut in. So İngilizce yazmışsın Gökhan'ım. Nice to meet you.

0: Yaylalar.
1: Hepinize oh oh yazmış. Oh. Oh yazdı, Beşiktaş'ın forveti aklıma geldi. Hepinize maşallah. Çok da yakışmışsınız hepinize. Selamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, sonra seni mi kıracağım? Seni kıracağıma giyerim bu Alman'ın kafasını kırarım. Hayır be oğlum, hayır be ya. Dinleteceğim tabii ki ben o şarkıyı, merak etme. Birazcık daha sonraya doğru. Şöyle biz hareketlenelim, sabah enerjimizi bir alalım bakalım. Hadi bakalım, günaydınlar. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun bakalım yine bugün. Bugün perşembe günlerden, yarın cuma, haftayı yine bitirdik. Vay be. Ömer günaydınlar, İngiltere günaydınlar, Bacanama çok çok günaydınlar. Bulgaristan, Çanakkale günaydın, Balıkesir. Arzu Hanım kahvaltıyı hazırlıyor şimdi, Arzu Hanım ondan. 1 Ağustos'tan itibaren başladı Perihon'da süper indirimler. Halkidiki Kalimera, Hrisupoli, Kalimera Seolos.

Ziyan Sevil be. Vallahi bile Ziyan Sevil. Kırışım Ali Afganistan Ali. Karpuzlar bitti mi sarış ama karpuzlar abi vardır da be. Ali dönerken karpuz getir. Ya be bak onu paylaşacaktım unuttum. Dur paylaşayım hemen onu ben. Dur hemen onu paylaşayım ben. Günaydınlar Ali Bey.

yasaklar bize haram, gel vazgeç ziyan olursun. Tarkan öyle bir albüm çıkardı ki bununla birlikte. Her zaman olduğu gibi o yıllarda 90'lı yıllarda yakıp geçti yine. Bir tek o kaldı galiba ayakta değil mi? Yes, good morning. The morning doesn't start with coffee, but start with Radyo Kral. Kolay gelsin Aşım abim. Sağ olasın Oya kardeşim. Biri bu arada bu sabah bir durgunluk var dinleyicide herhalde. Aşım zaten sıcak etraf, çal şarkılar orada. Yap kendi kendine muhabbetini, konuş horozunla. Her sabah sana mı yazacağız? İşimiz gücümüz var kardeşim. Oya kardeşim unutmuyor ama bak. Biri bugünleri durdursun. Ana. Çok çabuk geçiye gidiyor bugünler. Tatil daha yeni başladı derken takvim yaprakları bir düşüyor. Ha evet. Olsun be ya, ne yapalım, geçecek. Zaman öyle zaten, zaman geçmek zorunda Oya kardeşim. Kıymetini bilelim anların. Gülüşler kalsın yarınlara. Günaydın olsun herkese. Selam olsun dostlara. Kolay gelsin Aşık abim diye bitirmiş. Teşekkürler. Siz tatilin tadını çıkartın. Tabii yemek, deniz böyle. Gezin bakalım. Çok çok iyi tatiller herkese. Gürkan ne istesin sabah sabah? Ah be, bundan da gene uğraşacağız galiba bugün. Dur bakalım. Berket'im günaydınlar. Günaydınlar Berket. Kurda sanlı Ayhan Agam. Ama bu aşım unutur mu seni be? Günaydın Edirne, günaydın. Aykut Saygun Bey günaydınlar. Mehmet Osman. Sedef Yasıköy. Günaydın. Orhan Agam Fransa günaydınlar. Belçika günaydın. Nedim günaydın. Belçika, Gent, Kaya günaydınlar. Akay, Seden, Mesut. Bugün de ben diyeyim be. Baki. Agam yazmış, çok mentoracı oldum. Baki. Şaban abim dinleyenler kulübünde. Okey. Şaban abi sen neredesin baya? De bunca vakit sen neredesin bakalım be? Dobro utro Şaban agacım.

Tel. Alp. Dayı hadi gireyim içeri duyayım seni. Alp günaydınlar. Bremen Hafen'den selamlar. Formalar falan giyilmiş. Vallahi Alp çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bremen Hafen'de dinleyen dinleyicilerimize kolaylıklar diliyorum. Aa, full maskeler falan takılmış. Ama volüm var. Nero volüm var. Boya mı yapacağız Alp'im? Hadi bakalım kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Canselim günaydın. Günaydın Canselim. Guten Morgen. Kalimera Canselim. Günaydın Aşım abi. Kolay gelsin. Neşeli günler dilerim. Koy otomatiğe gel Gökçeler Pazarı'na. Ha tamam. Karpuz var mı kız babaki burada? Gökçeler Pazarı. Nazan önce Bilal diyor. Çok istedin diyor. Çok canım çekti diyor. Çok. Biz size bir sır vereceğim. Kimseye söylemeyin tamam mı? Bak erkekler de ağlar. Erkekler de yanar. Bir kere sevmeye görsünler. Bu erkeklerin kıymetini bilin. Yanmak çözümdü de yanmak çözümdü. Bizi diyor yatak şey ama nikah parklar biz diyor. Anca biz parklasa parklasa bizi nikah parklar. Yani çok iyi bak. Çok canım çekti diyor. Günaydın.

Günün sorusu. Erkekler yanar mı? Erkekler ağlar mı? Günaydın, günaydın. Kalimeralar olsun. Günaydın, Güray Çılıngır. 1903 günaydın.

Erkekler ağlar mı? Günün sorusu. Wow. Evet, bugün atom bombasını biraz düşüneceğiz. 1945 yılında atılan bir bomba, atom bombası. Can Selim demiş ki, sordum pazarda karpuz var mı? Gökçeada pazarı var bugün. Gökçeada pazarının olduğu yerde de Blue Elektrik var. Var, iki tane alana bir tane bedava.

Galatasaraylı Yusuf İbrahim. Yusuf İbrahim günaydın. Çok güzel, kısa geçmiş, öz geçmiş, tek geçmiş. Ağlayabilen insan güçlü insandır demiş. Eyvallah Yusuf İbrahim, günaydınlar. Bak dikkat ederseniz cümlede ağlayabilen erkek diye geçmiyor. Sorun erkekler ağlar mı? Ama Yusuf İbrahim demiş ki ağlayabilen insan güçlü insandır demiş.

Üzümlü diyor, paklasa paklasa bizi karpuzla yatak paklar diyor bak. Ah evet. Atom bombasının babası olarak bilinen Robert Oppenheimer. Bu arada bir parantez açayım Aylin. O filmi izledim, yarısında bıraktım. Pek beğenmedim. O da Nolan'ın bir filmiydi, Christopher Nolan'ın. Beğenmedim. Atom bombasının babası olarak mesajı Aylin gönderdi, onu okuyorum. Robert Oppenheimer 16 Temmuz 1945'teki ilk nükleer deneme olan Trinity testinden sonra duyduğu derin pişmanlık ve dehşetle tanınır. Patlamayı gördüğünde Hindu kutsal metni Bhagavad Gita'dan "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisiyim" sözünü hatırladığını belirtmiştir demiş Aylin. Son pişmanlıklar da fayda etmiyor Aylin'cim, biliyorsun değil mi? Nasıl sevdim seni, günün sorusu, erkekler ağlar mı?

Bacanan da tepkisini göstermiş bu atom bombasıyla alakalı. O atom bombasını atana attırana, hepçiğine, anasını avradını soyunu sülalesini gelmişini geçmişini. Çok güzel başlamış. Arka bahçesinde incir ağacı eksinler. Öder onlar.

Savaşın sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen ilk saldırı. İki tane atom bombası atılıyor Japonya'ya. İki tane atom bombası o çok sevdiğimiz çocukların üzerine. Düşünsenize 2 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında hepimizin çocukları var. Allah bağışlasın. O çocukların üzerine bir zihniyet atom bombası atıyor. Tamam mı? 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü yerel saatte 8'i çeyrek geçe ABD Hava Kuvvetleri Little Boy isimli, küçük oğlan isimli bir atom bombası Hiroşima'ya atıyor. Ondan 2 gün sonra da ya da 3 gün sonra 9 Ağustos'ta ikinci bir nükleer saldırı düzenliyor. O kadar Nagasaki'ye düzenleniyor. Kaç tane çocuk ölmüş bu atom bombalarında biliyor musunuz? Hadi geçtim ihtiyarı, takavüde çıkmışları falan, emekli insanları geçtim Ayhan Aga. Kaç tane çocuk telef olmuş bu demokrasi denilen, demokrasi dünyaya yaymaya çalışıyoruz denilen Allah'ın belası Amerika. Tolga günaydınlar, günaydın kardeşim. İyi günler diliyorum sana. İyi tatiller dileyim mi?

Günaydın arkeolog, spiker, berber, kolay gelsin. Reha dayıcım günaydın. Nereye gidiyorsun dayım böyle? Hava güzel, mis gibi güzel, İskeçemizde masmavi bir gökyüzü. Günaydınlar canlar.

Yapma be bacanam. Günün sorusu erkekler ağlar mı dedim. Recep bacanam yine bizi kalbimizin tam orta yerinden vurdun be dayı. Bacanak, bence erkekler babasının tabutunu taşırken ağlar demiş Recep bacanam. Yapma be dayı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı Köyü Sünnetçi Köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desen modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları. İnşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κένεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
9: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές όμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
12: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
13: Şimdi siz kıymetli dinleyicilerim, radyolarını açanlara günaydınlar tekrar. Günaydınlar canlar. Sizin reklamları dinlerken çok sevdiğim bir büyüğümle, çok seviyorum kendisini. Bir kere de bu soruları nereden buluyorsun diye. Ya buluyorsun işte, oradan buradan bir şeyler bulurum. Ben bulurum. Erkekler ağlar mı sorusuna cevap verdim. Nasıl ağlamazmış Vahşimcim dedi. Erkekler de hiç ağlamaz olur mu dedi. E nasıl ağlar dayı dedim. Ama dedi biz sünnet olurken ağlamadık mı dedi. Valla bu sabah hiç aklıma gelmedi. Doğru. Erkekler ağlar mı sorusunun belki de bacanam duyuyorsun değil mi? En mantıklı cevaplarından bir tanesi olmaya aday bugün. Günün sonunda değerlendireceğim bunları bakalım. Ağlar elbet ben sünnet olur. Ben bile ağladım. Şimdi o muhabbetten sonra hatırladım. Dedim ne oluyor, makine gidiyor mu, ne oluyor yani? Günün sorusu erkekler ağlar mı? Günaydın Candır, hoş geldin. Vallahi bile dayım güldürdü beni be. Aykan Aykan bir tane sıçam be. Seviyorum seni. Yavaşım seviye seni valla. Efendim Aşım abi günaydın, hayırlı yayınlar. Yanımda Turgut abi, Tufan'a selamlar. Bir de bir şarkı istiyoruz. Barış Akarsu'dan senin tercihine bırakıyorum. Barış Akarsu olur. Islak ıslak olur. Diğer şarkılar da olur. Bir tane daha şarkısı daha vardı Barış Akarsu'nun. Sezer hangi şarkısıydı o? Aylin bir hatırlatın bakayım bana. Sezer gene kayıp. Hücum marşıyla, mehter marşıyla kalktı geliyor galiba bu tarafa doğru. İngiltere'de. Barış Akarsu'nun bir şarkısı daha vardı Can Tur. Bir hatırlat onu ya. Günaydın dayı, günaydın. Aç bakalım bu Çolak Ahmet'e bizim Efe'leri. Pap pap pap pap pap pe değil mi? Hazır mı Efe'ler? Kırköy'de pazartesi güreşler var. Kaçırmayın, harika bir organizasyonla. Herkesi, hep kendisi davet ediyorlar. Karpuz var mı dayı? Yani organ... Güreşten sonra karpuz canımız isteyebilir. Ben de güreşeceğim çünkü. Zeytinyağısından böyle süreceğiz langır langır zeytinyağısını, çiçek yağları falan. Efendim söyleyin. Ben Survivor'la güreşeceğim. Ben de yalnız şey yok. Survivor o kısmetten yok. Güreşçilerin giyinleri cuma donundan gelsem olur mu? Hayır olmaz o be. Efe Türkleri zaten sabah hazırladım. Tabii ki dinletiriz. Efendim Perihom ve Seden'de ve Blue Elektrik'te ve Çilek Mobilya'da harika indirimler var. Çilek Mobilya'da %50-%60'a varan indirimler. Perihom'da 1 Ağustos'dan başladı. Yaz boyunca mangalda %30 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler bütün yaz boyunca devam edecek. Nerede? Artık biliyoruz. Züccaciyecimiz Tiraz 3 Xanti İskeçe'de. Perihom'da. Teşekkürler çocuklar. Kolay gelsin Perihom. Kolay gelsin Perihan ve Seden. Blue Elektrik'te bugün cuma, bugün perşembe günü pazar var. Perşembe pazarı Gökçeler'de, pazarın olduğu yerde Blue Elektrik var. Pazara gidiyorsunuz. Cansel kardeşim dedi ki iki karpuz alana bir tane bedavaymış. Karpuzcu kesin dinleyen vardır şimdi şeyde. Perşembe pazarında Gökçeler'de. Kolay gelsin Gökçeler'e. Hayırlı işler diliyorum oradaki hem esnafa hem pazarcımıza. Yakup abim, kolay gelsin Yakup abim. Yakup abim 40 yıllık, 45 yıllık terzimiz bizim Gökçeler'den. Saygılar, selamlar Yakup abim. Blue Elektrik, elektrikçilik onların işi. İşinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarda doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri. Klasik ve modern avize çeşitleri. Küçük elektrikli ev aletlerini bulabilirsiniz. Blue Elektrik Gökçeler pazar yerinde. %15 indirimli öğrenci paketleri var. Üniversite öğrencileri için. Gidiyorsunuz, size lazım olan elektrikli aletleri bir bir seçiyorsunuz orada. Hepsinden bulabilirsiniz Blue Elektrik'te ve %15 öğrenci indirimleri bugünden itibaren başladı Blue Elektrik'te. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri de var. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam 6'dan 9'a kadar. Blue Elektrik hizmetinizde. Elektrolika, ilika, fotistika, Blue Elektrik Stoselero. Pazar günleri hariç tabii ki. Instagram'da da Blue Elektrik Ciğer olarak takip edebilirsiniz. %15 indirimler başladı Blue Elektrik'te. Survivor duyuyor musun beni? Survivor. Yaptıktan sonra pişman olmuş da bombayı yaparken ne düşünürmüş? Çiçek yetiştirdiğini mi sanmış? Demiş Güray. Aynen. Einstein'ın da biraz bir parmağı var o işte o bomba meselesinde. Oppenheimer'la birlikte. O dönemin ya da şimdi bile en büyük düşünürleriymiş. Yani öyle büyük bilim adamları. Bu bilim de bazen o kadar iyi değil be ya. Ay o kadar iyi değil. Erkek baba olunca mutluluktan da ağlar. Ha? Erkekler ağlar mı sorusunun cevapları geliyor. Erken benim. O parayı mı beli? Undaba yaşa bacanam. Almanya'ya selamlar, hemen bir bakalım. Ailenin göndermiş. Kedinin bile canı karpuz çekiyor. Kimdir o şarkısı mı acaba? Yok, o değildi. Ailenin kedicikleri bile karpuz yiyor. Karpuz mu kız o? Dur bakayım. Anacığım. Aklıma gelmiyor şimdi Aylin'cim. Bir dakika bir düşüneyim bakayım. Arkadaşlar istediler ya. Bir bakalım orada.

It was. Barış Kalfa günaydınlar. Şampiyon Fenerbahçe demiş. Tamam. Biz neden bahsediyoruz? Barış Kalfa neden bahsediyor? Şampiyon Fenerbahçe. Şampiyon Trabzon.

0: daha fazlası için dinlemede kal. Midem Radyo.
1: Like, radyoları açmadınız da bas bakalım o komşulara bakalım oradan. Bas komşuya. Hayır. Ertuğrul abi hoş geldin abim. Gülten ablacığım günaydınlar. Dün yine birçok dinleyicimle böyle birebir görüşme fırsatımız oldu. Konuştuk birazcık böyle. Bak buraya bak kızan dedi biri. Dedim buyur. O morfarin dedi de bak yeni. Dedim o ne ya? Bir karpuz ile diye verdi. Al dedi bu karpuzu dedi. Bütün gün dedi car car car karpuz diye bağırıyorsun dedi. Ay insan bu be canı çekiyor elbet. Ne olacak senin bal böceği. Dinleyeyim ama yazamayayım dedi. O Meret'in de kopçalarını bulduramayayım dedi. Cep telefonundan bahsediyor. Yaş ilerleyik. Dedim sesli mesaj gönder. O nasıl oluyor dedi. Bıraktım konuyu. Cemal Aga günaydınlar bakalım. Ertuğrul abim yazmış. Onu bir hemen okuyayım. Ya Ertuğrul abi böyle dinleyicilerim de var böyle. Acayip acayip sorular da soruyorlar. Radyoda kaç kişisiniz? Grup ne kadar? Bazen Nedim geliyor işte. Nedim'im günaydın bu arada. Faganacı Yusuf geliyor. Park edeyim dayı diyor. Böyle fagan ediyor. Şeyin oraya diyor. Radyonun oraya diyor. Geleyim programa. Gelme dedim be gel. Günaydın. Erkekler ağlar mı? Ağlar. Neden dersen karşı karşı insana sevgi varsa ağlar. Ben de ağlarım. Aylin ablama çok selamlar. Çok selamlar. Bayağı bir dinleyicim yazdı. Sünnet olurken ağladık ama şimdi dedi dinleyicim Ertuğrul abi. Günaydın abim. Günaydınlar. Nasip ablacığım günaydın Almanya. Bandera İngiltere günaydın. Yasin günaydınlar. İrfan Konde günaydın bakalım. Milaymoğlu. Çarıkçı Hasan. Tuncay Ramadan ve Anıt Veli günaydınlar. Cevat Nizam Hollanda. Aslı. Aslı diyorlar abi çağırma beni sonra herkes gelip beni tarlada buluyor. Haşim seni çağırıyorlar diyor. Aslı. Bu arada dinlemekte olduğunuz şarkıyı dün Ömer'den duydum. Dedim Ömer gönder bakalım bu şarkıyı. Çok güzel şarkılar böyle arabada çalışırken dinliyordu Ömer. İngiltere. Günaydın. Ali Bey. Aydın Bey. Günaydın bakalım. Şevket Veli. Günaydınlar. Hacı Bedel Hüseyin ve Fatih Türkmen ve tabii ki Hamdi. Günaydınlar çocuklar. Erol Beşimoğlu abim günaydın bakalım. Ketenlik. Hemen bakalım Ketenlik'e. Biliyorsunuz 7-8 Ağustos'ta harika bir organizasyonları var. Yakup abim nerede bugün? Seydan İdris Baba günaydın. Müjdat Eminoğlu. Bak Müjdat unutmadım gördün mü? Gökhan Aguş günaydınlar. Tek Tabanca günaydın. Ege Salih Abdullah günaydın efendim. Golden Glass Şaban Ömer günaydınlar.

0: Neyse.
1: Garbı Trakya'nın en genç, en dinamik güzel festivali başlıyor. Bu yıl 19.sü düzenlenen Ketenli Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'ta Yorgos Çalikis, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın. Muhteşem konserleriyle sahnede olacaklar. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri, birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doya yaşayacaksınız Ketenlik Festivali'nde. Ayrıca 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, ümre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha bir

Çok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerimizi festival alanından ve online olarak kolayca satın alabilirsiniz. 1 euro, sadece 1 euro. 99 lepta değil, 1 euro. Hüseyin Süvari, günaydınlar çocuklar, tebrik ediyoruz. Radyo Kral olarak Keternik gençliğini ve Keternik halkını, emeği geçen herkesi. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Keternik Gençlik Festivali'nde buluşalım.

0: yanıyor.
1: Yanıyoruz, yanıyoruz. Su getir, su dökelim. Canımız çekti be ya. Ablaların bir tanesi, Nazife ablam benim. Yengem hoş geldin, Kalimera Kral. Ya abi, yengem çözdü Yunanca'ya be. Sular seller gibi konuşuyor maşallah. Festival nerede? Burada bir arkadaş gitmek istiyor. Agam benim, Ketenlik'te. Balkan köylerinde Ketenlik'te. Fazla uzak değil burada. Onlar her sene düzenliyorlar. Bu sene 19. Serhan Agam benim. Agaların bir tanesi. Kara kız hanım benim.

Çok seviyorum seni ama vermiyor kardeşlerim diyor. Kaçırırız. Kaçırırız vallahi kaçırırız. Günaydın ablam. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Kim bu? Aa. Nereden buldun bu soruyu? Bu ikinci soruyorlar bana. Erkekler de ağlar mı? Vallahi şeyi dinliyordum ya. Şarkını falan dinliyordum. Şeyle birlikte şarkısını söylüyordu. Erkekler de yanar. Aslında erkekler de yanar. Oradan geldi aklıma. Evet, günün sorusu bu. Ama o bugünün çok çok daha önemli, bugünü önemli kılan bir olayı var. Atom bombası. Evet, Hiroşima ve Nagasaki atılan atom bombası. 1945'te sözde güya efendim işte savaşı bitirmek için. Atom bombası saldırısından dolayı 1945'in sonuna kadar Hiroşima'da yaklaşık 140 bin. Nagasaki'de ise yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetmiş 1945'in sonuna kadar. Daha sonra Nagasaki Belediyesi, 2007'de yılında resmi sitesinde şöyle saldırı esnasında öldürülen ve daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısının 200 bine yaklaştı. Ve düşünsenize, bu 200 binin insanın yarısının çocuk olduğunu düşünün. Seni bu Amerika seni, seni bu Amerika seni, kındabınız. Aşım kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Senle program süper. Neşe katıyorsun. İyi ki varsın kardeşim. Selamlar dinleyicilerine. İyi ki hepimiz varız. Gülten ablacığım teşekkürler. Saygılar, selamlar benden de. Ha? Beklenen adam geldi. Bize günaydın yok ha. Tilleyre. Batız dizba çocuğum. Yokmuş günaydın. Sor bakalım Aylin'e sabahleyin programı kimden açtım? Hücum marşını bir girdim. Bak bunu. Tebundan bir girdim böyle. Dedim Sezer günaydın. Oradan hemen yazdı şey. Faganacı Yusuf. Instagram Haşim Çolak bütün eski mezar taşı meraklıları eklesin. Seni bu edepsiz görmüş sabah sabah. Bu şarkıla girdim. Tamam mı programa? Sezer günaydın dedim. Aylin hemen yazdı. Canlı yayını çıkarırken Sezer de bu şarkını al dedi. Alacaklar merkeze bizi Sezer. Faganacı kardeşim Yusuf diyor, abi nereye gidiyoruz diyor, Viyana'ya mı? Dedim tak platformaları, al kombinayı, gidiyoruz Viyana'ya. Al bakalım. Şeye getirdi muhabbeti gene, biz yok muyuz? Aa, ben ismimi duymadım. Allah'tan Aylin var, Allah'tan Aylin var. Hasan Çarıkçı günaydınlar, kolay gelsin kralım. Zoyke Kota, hem Kota hem Zoy. Hayır, Kota değil. Petal. Petal, petal. Hangi kokoreye kiz diplası? Evet. Yine kokore, yine petal. Hasan Çarıkçı,

Mine ablama, Ahmet abiye çok çok selamlar. Erol abimize selamlar. Çanakkale, Balıkesir, Konya, Çumra. Konya günaydın. Kayseri. Kayseri kalktı mı Kayseri? Marjinal insanlar, marjinal. Günün sorusu. Good morning Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Erkekler ağlar mı? He?

Maşallah, kimler geldi kimler, maşallah. Her güzel insan iyi değildir ama her iyi insan güzeldir demiş şair. Bunlar hep şair diyor. Ayşe Hüseyin Hanım, efendim hoş geldiniz. Günaydın, good morning. Günaydınlar Ayşe Hanım, siz geldiniz mi Hollanda'dan? Hollanda'da dediniz değil mi? Tatile gel, Lauren'de yaşıyor. Hayır, Lauren Almanya'da. Aşım, şaşkın aşım. Lauren'den. Almanya'dır herhalde büyük ihtimalle. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ooo Neşe Hanımcığım, sizler de hoş geldiniz. Sabah kahveleri içiliyor maşallah. Afiyet bal şeker olsun. Kayıpsınız birkaç günden beri. Dedim acaba Mikonos'a mı gitti, Taşyüz'e mi gitti? Dedim halam nerelerde acaba? Kendi kendime.

Beğendin mi marşı Sezer? He? Yarın canlı yayına çıkaracağım ya seni. Yarın hayırlı cumalar. Cuma yarın. Kardeşim benim. Sezer'im benim. Canım benim. Aslan parçası. Balıkesir Burhaniye'ye de çok selamlar. Ha unutmayayım. Bulgaristan Deli Orman. Günaydın. Sezer sever tabii. Aykan Duman. Hoş geldin Aykan'ım. Günaydın dayıma veya demiş. Günaydın be yeğenim benim. Günaydın bakalım. Aykan Hazretleri, Andi Dimarki, Kalimlere, Tilley Puymaş'ta, Oğla Endakşi, Oğla Kala,

Aylin duydun mu? Bize günaydın yok mu diyor. Dilek Hanım hoş geldiniz. Guten Morgen. Dilek Hasan Halil Hanımefendi. Bir yere gitmedim, buradayım. Taş yüze gelince gideceğim demiş hala. Oradan da Rodos Adası'na geçecekmiş. Bre. Kendi şeyle mi, yatla mı gideceksin abi? Neyle gideceksin?

0: canım hayama.
1: Dilek Hanım nasıl? Bir alıştık mı efendim tatilden sonra Almanya'nın havasına, alışabildik mi? Ayşen, ben hatırladım zaten. Pek böyle sık yazmadığı için Ayşe Hüseyin hanımefendi demiş ki Hollanda'dayım, yok be ya, gelmedim, Eylül'de bizim tatil demiş. Olsun, seralarda çalışıyorlar Hollanda'da. Maşallah efendim, kolay gelsin, Allah işinize kolaylıklar versin Ayşe Hanım. Olsun, Eylül'e ne kalmış? Ağustos'un kaçı bugün? 6'sı. Kalmamış Ayşe Hanım, birazcık daha sabır. Hollanda, Almanya, Belçika kolay gelsin. Belçika Gent'te dinleyenlere Kaya Bey günaydınlar.

Şişme yatakla gideceğim de demiş. Kürekleri falan çekip taş yüze. Havalanın karşısı taş yüz. Binin yarısı 500. Kavanoz kavanoz reçel alıcım. Üzülme, bugünlerde geçer.

planı yapıyoruz oğlum. Ayın sonunda yapacağız sezon finalini. Kendi gününde, kendi saatinde Sezer yarın programda. Sezer'in Instagram adresi Sezer. Sakin kızan. Saat tabii Ayşem Hanım keyfine göre. Doğru, aslında bir saat belirlememiz lazım da uymuyor. Sana uymuyor, bana uymuyor bazen ondan. Yarın sabahleyin gene bakalım, inşallah Allah nasip kısmet ederse sezon finali. Yok sezon finali niye oğlum? Ha. Adam düğün hazırlıklarına başlayacak. Cühela Haşim. Şaşkın Haşim. Sezer erkekler ağlar mı bire?

0: Dilek Hanım demiş, alışmaya çalışıyorum. Almanya'nın sıcağı felaket. Hiçbir esinti yok. Hiç esmeyin bayağı Dilek Hanım. Hiç mi esmeye bayağı? Ah bayağı. Yanıyoruz. Türkiye'de yine rüzgar vardı. Bizim buralarda da akşamdan İskeçemizin güzel rüzgarı var. Serinletiyor biraz. Almanya'da rüzgar yok. Esmeye, hiç esmeye, hiç. Göndereyim ben az burada bakayım.
1: Ben giremem bahçaya. Yılana bak, bak yılana.
0: Şevket hoş geldin Şevket. Kolay gelsin Şevket'im. Kırcaali günaydınlar. Kırcaali. Bulgaristan günaydın. Dobro utro. Kaksi bakalım.
1: Saçların, saçların. Oynan omuz.
0: Şevket günün sorusunu duydun mu? Duymuşsundur.
1: Saçların.

Şevket dostu demiş, ne yapıyorsunuz bakan be ya? İyi ben abi Mete, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Seviyorum. Bu nasıl bir fotoğraf be ya? Destur. Yanana bak bak yanana. Şimdi her dinleyicinin kendi fon müziği var ya, bunu yarın Sezer'e de kullanıyorum. Deli Fişek, destur. Balık da yok, bırak sen yahu demiş. Balık tutmam gittiniz be ya. Ama de, doyun, cuma donunlarını girdiniz denize. Bak buraya bak bak. Destur. Şevket yeni bağlanmış, duyamadım diyor soruyu. Soru, günün sorusu Şevket'in. Erkekler ağlar mı? Karanlık bağa balık yok diye. E tamam, balığı görmeyebilirsin. Ellerinle değmedi mi balığın için? Ellerinle tutsaydın ama ya. Kaçıyoruz Viyana'ya. Hayır, nü olarak girme. Adem pijamasıyla girme maazallah. Gelir bir deniz anası, gelir bir köpek balığı gelir. Dağlamaz, şey yapmasın. Bak, hayır hayır, sen gir. Maya yoksa cuma donundan gir, balıkları tutma çocuğum. Atalarımız ne demiş? Islanmadan balık tutulmaz.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Deli Kadir, günaydın. Deli aklınla böyle, adınla şanından Deli Kadir ya vallahi. Siz yalnız emin olayım ben bu çocukla be. Bayicim demiş, son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa toplantıya herkes katılacak. Hayırlı perşembeler. Dur be hoppala. Yarın değil mi de o be, hayırlıcı mı? Bugün perşembe. Aykan Aga. Bugün perşembe. Deli Kadir be, ne söylese yeridir. Son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa toplantıya herkes katılacak. He, orada halal ediyor musun? Etmeyeyim. Hayırlı perşembeler. Deli Kadir iyi günler, sağ olasın. Teşekkür ederim. Çilek Mobilya'da %60 %50'ye varan indirimler var efendim. Ağustos ayı itibariyle başladı. Eylül ayında kadar da devam edecek. Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar ve son model harika tasarımlar, uygun fiyatları ve konfor ile Çilek Mobilya'dan çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Çocuk odalarının kurulumu, bakın, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi Çilek Mobilya'dan bedava. Bütün ürünlere 3 yıl garantili, bütün ürünleri Çilek Mobilya'nın, Epipla Çilek'in, Facebook'ta Çilek Xanti Pediko Epipla olarak takip edebilirsiniz. Bu %50, %60'a varan indirimleri. Pardos Apollo'nun 8, yani tren yolundaki Alman marketi Lidl'ın hemen yanında Epipla Çilek. Sıcak havada oraya kadar gitmeyelim, internet adresleri var mı diyorsanız tabii ki de var. www.pedikoepiplo.gr Çilek Mobilya. Hadi bana afiyet ol. Tabii şimdi Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan gelen dinleyicilerimiz en çok şeyi özlüyorlar. Sabah kahvaltıları. Böyle poğaça yiyoruz ya, kıymalı, peynirli. Yanına bir de kakao. En çok özlenen onlar oluyor. Oya kardeşim de gitmiş. Hadi bana afiyet olsun demiş. Kız bize yok mu? Poğaça ve kakao. Harika. Afiyet bal şeker olsun. İzine gelenlerin ilk yaptıkları. Yarınki gün sabahleyin gidelim. Gökçelerde de var efendim. Gökçelerde Gürkaya kardeşim orada. Tokkalitero. 2006'dan beri orada. Gürkaya kolay gelsin sana da. Bugün Gökçeler Pazarı. Mutlaka uğrayın. Gökçeler Pazarı uğradığınız zaman Village Market Senero'ya uğrayın. Dürümcümüz orada. Dürümleri bir tadın, bir değerlendirin bakalım. Vallahi şimdi benim de durup dururken canım çekti poğaça. Kakao da almışlar. Oh be. Sıcacık sıcacık. Ha, o muydu günün sorusu? Evet, ben onu duydum da günün sorusu olduğunu anlamadım dımdı. Dımdı Şevket. Öyle bir ağlar ki için ama kimse bilmez. Erkekler ağlar mı sorusuna Şevket Feli Kırcal'den kardeşim yazdı. Öyle bir ağlar ki için ama kimse bilmez. Erkekler ağlar mı? Çok iyi yerinde ve isabetli bir cevap olmuş Şevket. Eyvallah. Sen de her şeyi istesin, oturduğun oturduğun yerde. Karpuz falan. Sağ ol Aydın, sağ ol, teşekkür ederim. Oturduğun yerde sen de her şeyi istiyorsun. Baklavalar, bak hala baklavaları gidip almadım vallahi bak. Reyhan Hanım baklava yapmıştı. Onlar bile duyuyor. Reyhan Hanım şey diyecek mi? Haçan gelmesin alma, ne isteyesin diye. Anacığım ne yapayım? Yiyorsunuz, içiyorsunuz, fotoğrafları bana gönderiyorsunuz. Bizim canımız çekmesin mi? Çok canım çekti şimdi gene, çok. Village Market Gökçeler'de, Village Market Seller olarak da Instagram'da. Çok çeşit tatlar, günlük üretim taze malzemeler, karpuzlar, kavunlar, sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller'da, Gökçeler'de, Village Market Seller'da efendim. Süper markette kazançlı alışverişin uygun fiyatların yeni adresi oldular. Cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Village Market Selero. Selero. 694-516-4015 telefon numaraları. Pazar günleri de çalışıyorlar. 9'dan 1'e kadar. Diğer günler sabah 7'den 11'e kadar. Bizi dinleyen bütün esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Ali Cabbar, yap bakalım hareketini, yap hadi yap. Dur şimdi ben de sana bir fotoğraf göndereceğim. Ama cuma donundan olmasın. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var ve tabii ki meşhur Alman ürünleri DM. Hepçe. Seller'da Village Market'te. More people. Bir hanım dinleyicim demiş ki ismimi okuma. Canım siz de ağlarsınız ama biz kadınlar yakıştıramayız size ağlayasınız dedi. Niyemiş o? Gelme.

0: pazar.
1: He, pazara git orada bana bir Gökçeler pazarının bir fotoğrafını gönder. Erkekler ağlamaz. Erkek ağlarsa aile bütün ağlar. Ondan erkek adam ağlamaz. Yarısına katıldım deli fişek, yarısına katılmadım. Ama o ilk baştaki güzelmiş. Erkek ağlamaz. Erkek ağlarsa aile bütün ağlar diye. Hmm, başka bir yerden girmiş konuya. Dürüm Gökçeler efendim, açlığı ortadan kaldıran mekan. Dürüm Gökçeler, keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler'de. Aslıcığım hoş geldin. Aslı ne dediler gene? Git Ayşe'm seni arıyor. Radyoda bağırıyorum dediler. Aslı koşa koşa gülüyor. Ayşe'm beni aramışsın. Tarladaydım. Dinleyemedim. Ne oldu? Aslı seni arıyorlar. Çift katlı sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburgerler var dürüm dürüm Gökçeler'de. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et dönerler. Çeşitli salata ve diyet salata. Çıkın çıkın çıkın gidin efendim. Durun durun durun yiyin Gökçeler'de. Gökçeler'de bugün şenlik var, pazar var. Biliş Market Seller orada, dürüm Gökçeler orada. Boğaçacımız orada. Gürkaya orada. Paris gibi, New York gibi oldu Gökçeler. Paris. Je vais yon le kit kaza Paris. Gökçeler. Fransızcaydı bu. Deli Fişek, bu tarafa gelmen olursa bir kahve kap getir. Bugün gün uzun olacak, yorucu olacak. Bir kahvenin çıkmaz bugün. Katiyen de çıkmaz. Efendim 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuraklarını da mutlaka ama mutlaka dinleyin. Bir deneyin. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı. Okuldan yukarı doğru giderken Gökçeler'de hemen sağda. Okuldan kıvrılıyorsunuz yukarı doğru hemen sağda. Pazar günleri de açık. Bir telefon ile siparişlerinizi evinize, iş yerinize, tarlanıza, pazara kadar getiriyorlar. 697-22-0-25-50 Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta dürüm dürüm olarak bulabilirsiniz. Dürüm Gökçeleri.

yiyeyim. E tutmuyorsunuz ya balık. Nasıl yiyelim balık? Ya içine doğru ağlar ya da kimse görmeden ağlar erkekler. Tamam, arabada malzeme var, kalan var da balık var mı balık? Doğru. Bak Şevket kardeşim hemen imdadıma yetişti. Sizinki can da bizimki patlıcan mı desene. Dedim bile. Ovada bir patlıcanlar oldu bizim burada Şevket. Ovada bir patlıcanlar oldu. Böyle gulema gulema gayet büyük. Gayet büyük. Patlıcanın İngilizcesi neydi bayağı? No fish no cry demiş. Rahmetli Bob Marley'in sözünü almış babak. Bak azıcık bak. Rahmetli Bob Marley'in sözünü almış, öyle geldi bana. No fish no cry. Sanki başka türlü ama neyse. Sizinki can da bizimki patlıcan mı? Yiyin o zaman, fotoğraf göndermeyin be ya. Öyle Celalettin Agacım. Karpuz yiyor, fotoğraf gönderiyor. Balık tutuyor, fotoğraf gönderiyor. Poğaça yiyor, fotoğraf gönderiyor. Erik topluyor, fotoğraf gönderiyor. Kızılcık topluyor, fotoğraf... Kızılcıklar oldu mu? Hasan Çarıkçı, kızılcıklar oldu mu? Ya da Aylin'e sorayım. Aylin Otman yerine doğru gidiyor ya yukarı. Siniko Otman yeri, ihtiyar mahalle, salıncak. Kızılcıklar oldu mu Aylin? Şimdi bak benim mi kabak? Aslı'cım göndermiş, biber tarlasından turşuluk biber topluyor. Aslı, cumartesi oradan 2 kilo turşuluk biber gönder Haşim abine. Geçen sene yaptıklarım harika oldu. Tüyo kuru fasulyeyle falan nasıl gidiyebiliyorsun? Bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı bırı nasıl gidiyor? Göndersene Haşim abine. Tarlada çalışanlar kolay gelsin. Allah işinizde kolaylık versin. Sıcakta tarlada çalışmak kolay mı? Yaşa Aslıncığım. Yakında olacaklar. Kızılcıklar da olmamış. Yakında olacak dedi Hasan Çarıkçı. Otman yörüne gideceğiz. Köstre'ye. Oradan İhtiyar Mahalle'ye. Gromna dunette udre. Gromna dunette udre.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Cenaze hizmetleri Serhun geri döndü. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Bacanam, duyan mı? Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere inanında caminin karşısında İskeçe'de panagi çaldılar 69'da. Acılı gününüzde, bu hassas günlerinizde cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu yanınızda. 7-24 saat arayabilirsiniz. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura, timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesi, bütün işlemleri hallediyor Serhun Delioğlu. Her koşulda ve her mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da bütün iletişim bilgileri var. Cenaze hizmetleri Serhun yazın, bitişik bir şekilde. 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası orada var. Ben de söylüyorum. 698-77-99-377. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu.

Yusuf, faganacı. Al bakalım faganayı, makinaları gel. Vukuat var. Olay var dayı. Çattım belacıkları bundan. Raif, hazır mısın? Arka bir şarkı seçmiş Raif Almayan'dan. İşte çalışırken bizi dinliyor. Anladınız siz onu.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Banazlı Osman Agam'ı tebrik ederim. Harika bir cevap yazmış. Bana göre harika. Herkesin bakış açısına göre farklı olabilir. Erkekler ağlar mı sorusuna çok güzel bir cevap vermiş. Erkekler için içine ağlarlar. O yüzden ömürleri kadınlara göre daha kısa olur. Selamlar Banazlı Osman Agam demiş.
1: Eyvallah dayı. Adamsın.

Karşılaştığınız insanların kimi imtihanınız, kimi müstahakınız, kimisi mükafatınızdır. İmtihanı çok olur. Hazreti Yusuf'a olduğu gibi Hazreti Yusuf'u babası sevdi diye kuyuya attılar. Züleyha sevdi diye zindana attılar. Sevginin imtihanı çok olur azizim. Karşılaştığınız insanlara iyi bakın.

harika cevaplar geliyor. Onlardan bir tanesi Aylin kardeşim yazmış. Erkekler ağlar mı bilmem de adamlar ağlar Raşim abim. Bir de eklemek isterim ki babalar kızlarının hayatta kim olacaklarının önemli bir parçasıdır. Tebrik ederim Aylin.

Yaprak rüzgarla sınanır, insan sabırla sınanır. Velhasıl bazıları yaşıyla büyür, bazıları yaşadıklarıyla, bazıları da gözyaşıyla büyür.

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
2: Oktay, hoş geldin Oktay. Hadi bakalım, dobro otra, napreş. Napreş, Kızılcık'ta hata olmamış. Sedef, hoş geldin Sedef. Günaydın Yasıköy. Yasıköy'e çok yakında yepyeni bir fotoğraf stüdyosu geliyor. Sedef kardeşim, hazır mı? Muş Stüdyo çok yakında sizlerle ve büyük açılışını harika hediyelerle kutluyor. Benim sesim birazcık kısın. Biraz daha. Tamam. Thank you. Açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler var. Yasıköy'de yepyeni bir fotoğraf stüdyosu. Modern, spor, acayip teknolojik. Muş Stüdyo. Çift dış mekan fotoğraf çekimi. Çiftler, nişanlar ve evlenecek olanlar için hamilelik ve yeni doğanların çekimi. Çocuk fotoğraf çekimi. Katılmak çok kolay. Instagram'da takip edin. Instagram hesabı Muş Stüdyo. Yani Muş Stüdyo. MUSESTUDYO. Burası Muş Stüdyo. Alt çizgi CR şeklinde. Kodluyorum da böyle, görüyorsun. Sedef'im, hayırlısı olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun, bol kazançların olsun bakalım. Sanat yapıyor yani Sedef. Sanat, sanatçı. Sanatçı bir ruhu var Sedef'in. Art is the meaning of life diyoruz ya, öyle. Daha sonra çekiliş gönderisini beğenin ve yorumları iki arkadaşınız da eklerseniz. Son katılım yarın. Bugün ve yarın son katılım. Şansınızı kaçırmayın. Muş Stüdyo çok yakında Yasıköy'de İyaz Moz'da. Okey mi Sedef'im?
3: Kırcaali'ye gelsin
2: bakalım. Hey Reha dayım gitmiş gene sabah sabah. Dur bak, videoda göndermiş oradan. Yaşa dayım benim baya. Dur bakayım azıcık. Dayı sola doğru aldırsan orada paralel ya da. Karpuz mu? Yaşa Reha dayım, yaşa. Sabahleyin böyle sabah banyosu için denize gidiyorlar böyle. Kahveler içiliyor. Harikasınız valla canlar, harikasınız. Dayılar valla güzel. Bir sola azıcık böyle çevirsene ama dayı şey. Sanki bir şey gördüm orada. Sanki bir kedi gördüm gibi. Sabah suyunda da güzel oluyor böyle yüzmek, sabah sabah harika oluyor gerçekten de.
3: Çaktırıyor.
2: Acem kızı mı? Ha, şarkı olarak mı? Dur bakayım, hemen hazırlatalım onu. Günaydın Aşım abi. Arada bir BTS'nin şarkılarını çalsan çok mutlu olurum. Evet süpersin, oldu Aşım abi. BTS kim kız? Çaktırma, söyle bakayım hiç yapma. BTS kim? Yazıver, hiç yapma. Arada bir BTS. Tabii çalarız canım BTS. Abi ben bilmem mi BTS'yi? Kim kız o? Sedef. BTS ne mi? Barış. Taner. Kore şarkı grubu. Heh, bakın ben de diyorum, biliyor mu acaba Sedef? BTS ki bilmem mi? Şimdi ben burada bir Kore şarkısı çaldık mı tamam. O zaman bizim kızanlar artıklar diyecekler. Ama bu ne? Hazır Kore'deyken Japonya'ya bir geçeyim. Bugün 6 Ağustos Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıl dönümü. Atan kim? Amerika. Ananı avradını sülalını gelmişini oranı burası üstünü altını bip tamam. Kime atıyorlar? Japonya'ya. Japonya onu unutmuyor tabii ki. Yani intikam alma babında değil. Diyor ki bakın diyor, bu teknoloji böyle kullanıldığı zaman sonuçları böyle oluyor. Atom bombası atıldığında çocuklar ölüyor, insanlar telefon ve hatta çok yakın zamana kadar radyasyondan etkilenen insanlar da öldüler. Yani o 140 bin, 150 bini çok çok aşmıştır. 6 Ağustos bugün Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombası, onu dinliyoruz. Sorumuz, erkekler ağlar mı? BTS şey mi diyor bu BTS be Sedef'cim, Kızılcıklar oldu mu? Selerleri doldu mu şarkısı bu? BTS bak buraya bak. Biz biliyoruz o şarkıları be Sedef'cim. Yasıköy'de Muş Stüdyo çok yakın zamanda geliyor efendim. Muş Stüdyo Yasıköy'de yepyeni fotoğrafçınız. Harika son teknoloji makineleriyle, son teknoloji kadro makineleriyle fotoğraflar Muş Stüdyo'da. Hazırlayın çaktırmadan oradan BTS'den bir şeyler bakayım. Kore. Kore'yi severiz tabii. Onlar da bizi sever. Kurtlar günaydın kurtlar. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara günaydın bakalım, gazanız mı? Kurtlar günaydın kurtlar. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara günaydın bakalım, gazanız mübarek olsun be. Hey. 40 gün gezersin kırda, te böyle bir gün rastlarsın te.

0: Onu bir gelişsin. Onun için çabalıyorlar. Muallimleriyle birlikte, harika insanlarıyla birlikte, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla yaratıcı etkinlik merkezi Club Fadasopoli, Arabacıköy Bekir yolu üzerinde, KEP'in hemen yanında.
1: Sütbay Barman'ı, Sütbay Barman'ı
0: bu konu. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı Club Fadasopoli ile meydana çıkarın. Arkadaşlarla bir tanışın. ESPA programlarıyla alakalı sorularınız varsa onları da cevaplıyorlar. Deneyimli muallimleriyle birlikte robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlu işler, beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Hepsi Club Fadasopoli. Club Fadasopoli'de. ESPA programı alan aileler için bedava. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri Club Fadasopoli'de. Facebook ve Instagram'da Club Fadasopoli olarak yazın. Telefon numaraları var. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen, muallim de arıyor Club Fadasopoli. Facebook ve Instagram'da Club Fadasopoli olarak yazın. 694-57-50-777. 693-28-96-372. İstediğiniz saat arayabilirsiniz. Sorularınız varsa Club Fadasopoli ile ilgili size yardımcı olacaklar. Tüm gurbetçilere şaba. Tüm gurbetçilere gelsin şaba. Onun için bize kur diyorlar. Yaşa kurdum. Bana bir de şey lazım, bir oyuncak, böyle kurt sesi çıkartan bir oyuncak. Horoz var. Ne yapıyorsun horoz efendi? Hatta hazır duruyor zaten. Dondurmacı düdüğü desen var. Verespit düdüğü var. Bizim zurnacı var. Bana kurt sesi çıkaran bir şey, deli fişek, bir kurt sesi çıkaran bir makine bul bana. Alet bul. Of of of of. Biz de unutmuyoruz. Hiroşima'ya atılan bombayı intikam için değil, onların da sırası gelecek. Onlar Hiroşima'ya bomba attılar. Kızılderilileri katlettiler. Sizin sıranız geldi. Ananı avrasi. Tövbe yarabbim. Geliyorum Berket'im. Geliyorum, hemen geliyorum. Bekle bir dakikacık. Hemen geldim Berket'im. Japon değiliz ama anime izlemiyoruz. Ne gibi fantezilerim var aga? Fantezilerim mi var? Biz oydu, şimdi nasıl kapattırayım bakayım o cümle. Ne gibi fantezilerim var? Oğlum buradan söylenir mi fantezi? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Allah muhafaza. Kimse görmeden. Maşallah, inşallah.

İnsanın böyle güzel ve kıymetli dostları olsun. Berket kardeşim geldi. Berket'im hoş geldin tekrar. Atina'dan geldim, sabah dinlendim, hemen seni görmeye geldim diyor. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Efendim Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü hizmet. Ve mini market ürünleri var. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle de sizlerle birlikte olacak. Demokritos 39 Yapal karşısı. Sisi Otel'in altında biliyorsunuz. Kikliko'nun hemen orada. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odunun kömürlerini de bulabilirsiniz. 4. kilometre İskeçe Portalazoğlu 4. kilometrede. Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde. Avin Drive ve Elin olmak üzere akaryakıt istasyonları ile Bandak, Şaban Bandak ve Ceyhan. 2541 078 007 cep telefonu 698 42 74 718. Mehmet hoş geldin. Günaydın aşma. Yayınlar dilerim. Dün maçı izledin mi? İzleyemedim. İzlemek istedim de tutmadı internetten. Açmadı o sayfayı. Fenerbahçe maçını söylüyorsun. Bugün de Beşiktaş'ımızın maçı var. 2-0 mı bitti? Ben de vallahi bilmiyorum. Tamam Berkit. Να του αλήθεις βουτυνό στο ψωμί και κατά τα άλλα σύνασεις με στη μεγάλη. Sen izleyebildin mi Mehmet maçı? Anlat bakalım nasıl oynadı Fenerbahçe, iyi miydi? Tolga'cığım günaydınlar, galip oldu, iyi çalışıyoruz. Yakın sonra 2 hafta tatil standart demiş Tolga. Teşekkürler Tolga, sağ olasın. Celalettin Akacı fotoğrafları gönderdi. Aydın Lefteris Hazreti Aydın, tövbe. Aydın, Aydın Hazretleri. Tamam oğlum, halledeceğiz o meseleyi. Tamam, acele etme. Evet Sezer, ne yazmışsın? Ben sabah ne yedim? Çal şöyle şeyler bana. One of my favorites. Fenomeno. Hoşuna gitti mi Fenomeno? Teoman günaydın abi, kolay gelsin. Şarkı istemişsin, hazırlayacağım. Yetişirsem onları da hazırlayacağım. Reklam arasına gideceğim. Misafirimle birazcık konuşayım bakalım. Avin Drive'ı sizlere tanıttım. Hemen Master Travel'de bir tanıtalım. Tempo Turizm'le her gün 20 euro İstanbul var Master Travel'de. Efendim Tempo Turizm Master Travel'le birlikte çalışıyor. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel'le gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Profesyonel deneyim ve tecrübesi ile Gümülcine Sokağı 19'da yeni ofisinde 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini Master Travel'de. Lüks araçlar ile Sofya'dan, İstanbul'dan ve Atina'dan sizleri gelip alıyorlar. Kahve ve içecek servisi var lüks araçlarında. Artı arabalık kiralama hizmeti bulabilirsiniz. Gümülcine Sokağı 19'daki yeni ofisinde, hizmet için emrinizde. Sosyal medyada Master Travel olarak Instagram ve Facebook. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları da internet sayfası mastertravel.gr'da. Mehmet'e sormuştum maçı izlemiş miydi? İzlemiş, özeti izlemiş daha doğrusu. Takım yavaş yavaş oturuyor yerine gibi geldi. Biraz daha zaman ile daha iyi olacağız diye düşünüyorum demiş Mehmet Osman.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Saatler 11, 12 efendim. Radyo Kral'dasınız. Yine bizlerle birlikte. Günün sorusu erkekler ağlar mıydı? Ama güne önem katan en büyük olay Japonya'ya atılan atom bombası. Sabahtan beri onu işliyoruz. Görüşleriniz vardı, sorulara cevaplar vardı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Günaydın Aşım Hazretleri. Menterici Aydın. Menterici. Artık o sene bu sene olsun be abim demiş Mehmet Osman. Vallahi bilmiyorum artık olur mu olmaz mı? O sene bu sene. Mehmet'im inşallah kolay gelsin. Babana çok selam söyle. Günaydın canım kardeşim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Ömer Londra'dan katıldı. Yine güzel bir paylaşımla. Bazı yollar tek başına alınır. Aile olmaz, arkadaş olmaz, ortak olmaz. O yolda başın dik, yalnızca sen ve inancın yol alabilirsin dedi Ömer. Eyvallah Ömer'im. Çorlulu Ömer. Ve Seydan İdris Dosteki Tu Bobo. Bekirli günaydın Bekirli. Yalınlı Yasköy günaydınlar. Tülaydınlar. Arabacıköy. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler, geniş menüsü ile Tosteki Tu Bobo. Yemekten sonra soğuk karpuz ve kavun ikramı da var Bobo'da. Bobo bir tane. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak yazın efendim. Telefon numaraları 2534-031-202 698-75-96-105'te cep telefonu. Çorum. Ben dedim Çorlu mu dedim. Çorlu niye benim aklımda kalıyor ya Ömer? Çorumlu Ömer. Hep Çorlu kalıyor aklımda Ömer. Kusura bakma ya. Balıkesir Burhan niye Çorum? Tamam. Tosteki Bobo'ya hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün yaz boyunca Tosteki Bobo'da her cuma oğlak var, çevirme var. Daha sonra siparişlerinize göre kokoreçler falan da bulabilirsiniz. Patos Coffee'de Kostandinu beni 41'de Dinos'un hemen arkasında. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee yazın. Tuni kardeşim orada. İli markasıyla çalışıyor. Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumları harikaları yaratıyor. Bu cumartesi bayağı bir dinleyici, bayağı bir müşteri oraya gitmiş. Hem Tuni ile tanışmışlar hem de Kalfa Pastanesi'nin lokumlarından almışlar. Çok da güzel dediler. Tabii ki güzel. Patos Coffee'de bulabilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışına emekçi, işçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar. Teşekkürler Patos Coffee, teşekkürler Tuni.

Ve ben mesajlarınıza devam edeceğim. Bir taraftan sizlerle böyle sohbet ediyoruz. Bir taraftan misafirimle Çorumlu Ömer, pardon Ömer'im. Yağmurlar yağmaya başlamadan önce Reyhan Hanım hoş geldiniz. Günaydın Aşim Bey. Günaydınlar Reyhan Hanım. Bugün yemek var mı? Hadi öyle sorayım bakayım. Menüde neler var bugün? Bugün günün yemeğini almadık. Evet, Aslı'nı da almadık Reyhan Hanım. Nazife ablama da sormadı. Hadi bakalım. Şu klasik sorumuz her gün. Bugün ne yesek acaba diye. Ev hanımlarına biraz yardımcı olalım bakalım. Reyhan Hanım varsa bir tarifiniz, bir yemek menünüz bekleriz. Teşekkürler, bizi dinlediğiniz için sağ olun. Radyolarınızı yeni açtınız. İyisiniz, güzelsiniz. Bugün Perşembe, yarın Cuma ve haftayı yine bitiriyoruz. Kuru fasulye İsmet. İsmet günaydın bakalım. Saydolu Günay'ı hemen tanıtayım. Günay kardeşimiz bir tane. Günay AOK Şıksantin'in de yönetiminde yine bu sene. Günay'da neler var? Neler yok ki efendim? Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz Günay'da. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, odun ve metal, her boyda merdivenler, inşaat malzemeleri, tarla bahçe malzemeleri, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak bütün ekipman, malzeme, boyalar, her çeşit boya var. İstediğiniz renkleri anında hazırlayan, yepyeni bilgisayarıyla AI destekli, İstediğiniz rengi çıkartan makineleri var, bilgisayarları var. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Saidoğlu günaydın. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar hizmetinizde. Panagi Çaldarı 124'te. Saidoğlu günay 690-711-8546 cep telefonu. Hani bir şey sormak istersiniz? Bir ürün hakkında 2541-071-086. Saidoğlu günay. Aslı tamam. Ha bak, bu arada dedim ya Aslı'ya bir şey biber falan getirsin bana diye. Aslı şey yazmış, bir öncekini okumadım Aslı'cığım, kusura bakma. Biraz yoğundu mesajlar. Aslı demiş sana biber getireceğim Aşim Baba, istediğim şarkıyı çalacaksın demiş. Tamam kız, kabul. Yazmamışsın ama hangi şarkıyı istediğini, yaz bakayım Aslı'cığım. Günün yemeği haşla makarnayı domatesle ayran. Hep işin kolayına kaçıyoruz. Hep işin kolayına kaçıyoruz. Haşla makarnayı demiş, domatesli ayran Aslı'dan. Yaz bakalım şarkını da hadi. Sen gönder cumartesi biberler gelsin. Turşu yapacağım onlardan. Bugün üşeneyim, yemek yapmayacağım demiş bir dinleyici. Yapma. Yapma. Oynama şimdi o patlıcan kıymaya, kebap da ne de yakışıyor. Benim de aklıma geldi şimdi demiş. Şevket Veli Kırcıali. Şevket'im. Seviyorsun yemek yemeyi bakıyorum.

Serdikçe Aslan, bu çok büyük ergo baba çocuğum bayan. Nerede bu? Nerede çalışıyor arkadaşlar? Dimosu ergasiye ki hara, miye hara, ne haftayna öyle. Haftayna dünyaya berkedim. 1, 2, 3, 4, 5 kişi bakıyor. Klasika. Tarla devam, kolaya kaçıyorum demiş. Şaka diyorum kız, tamam. Yaz bakayım hangi şarkı istiyorsun Aslıcığım.

Aslı şarkını dinlettin. Kız anacım Aslı. Hava zaten sıcak dışarıda. Tarlada çalışıyorsun. Ne hadisenin bu şarkısı ne alaka kız? Fenalık geldi için yüze vallahi bile. Ama hareketli bir şeyler işte sene sen bayağı. Ah bayağı. Kurtlar. Mavi kurtlar. Kırşopoli'ye gönderiyorum. İbrahim Tatlıses. Kiriye Maria. Kalim Yarasas. Kırşopoli. Kırşopoli. Sevinç Market Kırköy. Sevinç kolay gelsin. Nasılsınız? Her şey yolunda mı?

0: Kudurma Ali, denk dur, kudurma Ali. Denk dur, kudurma. Efendim, yüksek müsaadenizle Berket kardeşim ziyaretime geldim. Şamali getirmiş. Tatmayın bu bayağı şimdi. Yemeyim azıcık o şamalden, enerji gelsin. Sağ ol Berket'im. Canım benim. Şimdi Sedef'e soracağım. Sedef, bu BTS değil mi bu dinlediğin şarkı şimdi? Kore grubu bunlar değil mi? Bak bunlar, onu buldu. BTS yazdım, bunu çıkardı. Bu BTS grup Koreli mi? Lüleburgaz'dı mı? Eminsin yani sen bunların Koreli olduğunu. Ne bileyim ya, bana bu grup baksana böyle. Bizim buralardan geldi de bu kız. Anlar sanki böyle bak. Bakın buraya bak. Ha nasıl oynuyor, bakın buraya. Sezer. Dur Sezer bir dur. BTS bu mu?
1: Yaşa Tarkan.
0: Yaşa BTS. Ha. Yasıköy'e çok yakında yepyeni bir fotoğraf stüdyosu geliyor. Muş Stüdyo. Çok yakında sizlerle ve büyük açılışını harika hediyelerle kutluyor. Açılışa katılabiliyorsunuz. Instagram hesabını biraz sonra vereceğim. Peki bu açılışta neler var aşkım diyeceksiniz. Sedef kardeşime tekrar tekrar hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Bol kazançlar olsun diyorum. Yasıköy'e de selamlar.
1: Kırcaali'ye gelsin.
0: Kırcaali'ye gelsin bakalım. Açılış şeklinde kazanabileceğiniz hediyeler. Sedef demiş, bu demiş. Sedef. BTS bu. Bak asıl ben, sen bunları dinle. Bırak Kore More. Kuzey Kore, Güney Kore. Evet efendim, Yasıköy'e bu fotoğrafçılık açılıyor ve açılışta büyük hediyeler ve çok güzel hediyeler var. Bence kaçırmayın, fırsatı değerlendirin. Katılım da çok kolay, biraz sonra anlatacağım. Açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler, çift dış mekan fotoğraf çekimleri. Yani çiftler, nişanlar ve evlenecek olanlar için harika. Hamilelik ve yeni doğan bebeklerinizin çekimi. Bunlar açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler ha. Ona göre. Kız Sedef ne yaptın? Bayağı güzel hediye. İnsan tekrar evleneceği geliyor valla. Bakın burayı. Aydın Hazretleri bir dakikacık. Karpuzcu Aydın. Efendim çocuk fotoğraf çekimi var. Katılmak çok kolay. Instagram'da takip ediyorsunuz Muş Stüdyo'yu. Instagram hesabı şöyle. MUSESTUDYO. Buraya kadar Muş Stüdyo. Alt çizgi CR. Büyük harflerle değil mi hepsi? Evet büyük. Ya da küçük harflerle. Küçük harflerle. Bana gönderdin de küçük harflerle. Okey. Daha sonra çekiliş gönderisini beğenin ve yorumlara iki arkadaşınızı da ekleyin. Son katılım tarihi yarın. Yarına kadar. Hadi bakalım. Şansınızı kaçırmayın. Muş Stüdyo çok yakında Yasıköy'de sizlerle olacak. Sedef kardeşimiz. Okey. Günaydın Erenler. Ben sabah günaydınları gönderdim Belçika'ya, Gent'e, Kaya. Günaydın Kaya. Teşekkür ederim. Hızır yoldaşın olsun Kaya.

Neymiş bu? Cübbeli Lefter Hoca Şabat. Atacağız mı ama paralar ne olacak? Hey Cübbeli. Aydın Hazretleri paralar birikti paralar. 26 euro oldu şabalar. Ya şaba at kolay. Bol keseler at bakalım maaşın. Aydın para tütünleri satalım vereceğim para. Karpuzu şa... Yeet mentereci seri. Gromna dunette udri.

0: Sevinç video göndermiş. Güreşmek istersen de haber ver de ısmarlayayım sana bir kısmet diye. Zeytinyağlı mı çiçek yağsından mı?
1: 2022 diyorum.
0: 2022. Yıl 2000'li yıllar. 1997'de ne güreş tutardık biz be. Manisa'da güreşlere giderdik. Ay yağsız da o güreşler. Zığmaya yani. Zığmazdı yağlı güreşler. Zıvıyor zeytinyağısından dolayı. İşte o zeytinyağları. Visto ni da da. Hakemler de orada bakıyorum. Ya sen şimdi o kadar kıspete falan o kadar çok para verme. O pahalıdır da onlar Sevinç. Cuma donundan geliveririz gayrık. Ha bakayım Neco. Sevinç Market'ten müşterilerine şaba. Sevinç Market'ten müşterilerine şaba. 12 euro oldu Sevinç. Hayır gene böyle herkes stüdyoya gelmiyor.

0: Hadi bakalım. Arabayla geliyorsun değil mi bacadan? Hadi iyi yolculuklar bakalım. Tatilcilere şabak. Radyo Kral'dan tatilcilere şabak. İndirimler Pergon'da %30 indirimler, mangalda, kristal ve porselenlerde %40 indirimler. Diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler. Tiraz 3. İskeçemizde, Xanti'de, Perihon'da. Tiraz 3'te. Tiraz 3 yazın, hemen Perihon'un adresini çıkıyor orada. Yarı yarıya indirimler, çok güzel ürünlerle Perihon'u mutlaka uğrayın. Züccaciyecimiz Perihon. Dün ve düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde de büyük kampanya Güneş Koltuğu yazın başından beri devam ediyor. Güneş Koltuğu yanınızda ve yarınınızda Mikhail Karoli 22 A'da Güneş Gold. Oh bakalım.
1: Tüm gurbetçilere, tüm dostlara,
0: tüm gurbetçilere.

Kim onlar diye yazmış. Nezihe Hanım. Nezihe Yarkın. Teyzeciğim onlar eski kurtlar veya sen nasıl tanımazsın? Celalettin Agama Şaba. Adnan Agama Şaba. Ya ona öyle lafla olma ya. Ziyan zebil oluruz sonra. Mentereci Aydın seni. Getireyim be, kaç para istiyorsun? Getirme gönder İvan'a. 00016 34 1903 İvan adresim. Radyonun benim değil, özel değil. Sal o parayı göreyim. Yiyor mu? Verdi arkayı kaçtı sonra. Al voltanı. Al voltanı mentereci al.

dünya insanlığın en acımasız silahlarından biriyle tanıştı. Bugün 6 Ağustos'da atom bombasıyla. Evet, Hiroşima ve Nagasaki. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentinde kullanıldı. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 150 bini hayatını kaybetmiş. Japonya'ya selam olsun. Efelerden, agalardan, dayılardan, delikanlılardan, dişi kurtlardan, erkek kurtlardan selam olsun Hiroşima'ya, Nagasaki'ye, Japonya'ya, Kuzey Kore'ye, Güney Kore'ye. Haydi bre efeler. Sal o radyonun sesini bakan be. Aç bakalım be. Yeah.

Benkan'ım nasıl türküler bakalım? Efe türküleri. Hey efem benim. Günaydın Aşım abi, kolay gelsin. Bre. Dere korunda oturan aylakçılara selam olsun demiş Pekkan Ramadanoğlu. Nasıl aylakçı be, adamlar bir hava alsınlar be. Dur bakalım, aylakçı değil onlar be.

Hasan amcam dinliyorsa onun için olsun. Ömer kardeşe İngiltere olsun. Çanakkale'ye gönderiyorum bu Efe türkülerini. Celalettin Agam'a Adnan abime de olsun. Efelere gelsin. Efeler. Haydi bırak.

İrfan Agam, abi seni unutur muyum hiç? Bozucu İrfan Agam'a da gelsin. Delikanlı adamlara gelsin bra. Efelere gelsin hey. Adam gibi adamlara gelsin bra.

İsmail. Fare, kolay gelsin çocuklar. Biz neyiz, adam değil miyiz kardeş demiş. Bütün delikanlılara, bütün kurtlara dedim ya. Tapanca. İsmail kardeş. Eyvallah.

Ayşin Bey demiş, oturmuş huzur rakı içiyoruz. Oynattırdın bizi, ismimizi okuma. Eyvallah. Afiyet olsun efeler. Afiyet olsun. Sıcak baday dokunmasın. Dokanmasın. Afiyet bal şeker olsun. İsmini söylemek istemeyen dinleyicim. Hey hey. Abi rakı günah olsaydı Allah Müzeyyen Senar'a o sesi verir miydi? Roka'ya marula o kokuyu verir miydi? Denize balığı ve yakomuzu verir miydi? Vermezdi. Beyaz peynir o lezzeti, kavun o aromayı sana da o gözleri vermezdi be.

Bütün kızanların önünde. Efem nasıl oynar? Nasıl oynar o sarı paşam öyle? Nasıl bir güzel insansın sen? Bütün Efe türküleri sarı paşama halal olsun be. Adam boşuna mı demiş yurtta sulh, cihanda sulh diye. Selam olsun sarı paşama. Yaşa bakan benim. Eyvallah paladayıma. Adamsın, efesin, yüreği genişsin. Delikanlısın dayı. Efendim. Haydi bakalım be. Hey, hey, hey. Peace at home, peace in the world. Yurtta sulh, cihanda sulh.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

Demet Festival. Nazdraviye yarasın bulamayan arasın dedi Şevket Veli Sezer. Şevket yanı seni de çıkarmayı düşünüyorum canlı yayına. Olur mu? Müsaitlik var mı yani? Çalışıyor arkadaş da ondan söylüyorum. Sen bakma bizim Sezer'e bayağı. O hem çalışıyor hem radyoda. Gözü işinde kulağı bende. Kalbi başka yerde ama. He? Kurt. Kurt acıktı. Saat kaç? 12. He, kurt yavaş yavaş acıktı. Babe. Bu güzel bir Şevket kullanabilir miyim bunu? Yarasın bulamayan bize arasın.

Beklentiyi çok yükseltin. İnsanlar seni soruyorlar, bekliyorlar. Nasıl bir... Tabii ki yükselteceğiz. Yüksek olsun beklentiler. Hiç öyle demeyecekler. Dinleyici sana çok kıymet verdi. Orijinal adamsın oğlum, orijinal. Yarasın Nazdır abiye. Yavaş yavaş be hey. Sıcak hava be. Ziyan zebil olmayalım sonra, yavaş. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli, işiniz bol olsun inşallah. Village Market Gökçeler'de, bugün Gökçeler'in pazarı var. Ama reklam yaptım Gökçeler pazarına. Orada bizim de payımıza bir şeyler düşer herhalde, değil mi? Yakup abi. Gökçeler pazarı böyle pazar olalı böyle reklam görmedi. Bırak diyecekler be, kaç sponsor, kaç para vermişler Haşim'e. Sabahtan beri Gökçeler pazarı, Gökçeler pazarı. Ben radyo başladığından beri en fazla sponsorluk veren köylerden bir tanesi Gökçeler. Canı gönülden kendi adıma teşekkür ederim. Radyo Kral olarak da teşekkür ederiz. Kolay gelsin Gökçeler esnafına. Village Market'te yine Seller'a Gökçeler, Instagram'da Village Market Seller olarak takip edin. Mutlaka takip edin. Çünkü sürpriz kampanyaları var. Hemen hemen her gün akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar var. 15 euro ve üzeri siparişlerinizi getiriyorlar. Seni Sezer, siparişler kaç euro ve üzeri evlere gidiyorsun böyle? 50 dolar mı? 50 lira mı? Adam İngiltere'de, ben de doları. Village Market pazar günleri 9-1 arası, diğer günler 7-11'de açık. Meşhur Alman ürünleri Dem markası da geldi. Village Market Gökçeler'de. Sezer yakında evleniyor. O da binsin o tahta. Mutlu olsun. 3-4 hafta ondan sonrasını sormasın demiş. Bak şimdiden gelmeye başladı mesajlar Sezer. Al ama. Al, ben söyledim ona. Ne yaptığının farkında mısın dedim. Are you okay misin dedim. Aynı hatayı sen yapmadın mı dayı dedi. Günün sorusu, erkekler ağlar mı? Göreceğiz de Sezer ağlar mı almaz mı? Sen şu kurdu dinlesene, şu yaşlı kurdu be. Şaban Bandak, Amin Drive, Kikliko'da, Demokritos 39, Epal karşısı, Sis Oteli'nin altında çok çok çok gerçekten çok uygun fiyatlarıyla akaryakıt bulabilirsiniz. Hem Kikliko'da buradan, Epal'in karşısında Demokritos 39'da, Sis Oteli'nin altında, hem de İskeçe Portalazoğlu 4. kilometredeki Elim Benzin İstasyonu ile Ceyhan kardeşim ve Şaban Bandak abim hizmetinizde, gerçekten uygun fiyatlarıyla, kaliteli kaliteli akaryakıtlarıyla, temiz enerjileriyle aracınızı bir tanıştırın, hem elinle hem Avin Drive ile. Şaban Bandak ve Ceyhan. Master Travel'de Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul. Master Travel'e gittiğiniz zaman kraldan duyduk. 20 euro İstanbul'a götürüyormuşsunuz deyin. Ya dur bak, Master Travel'i ben bir arayayım. Bizim Gürkan Aga bilet arıyordu İstanbul'a. Çok şey olduğu için bulamamıştı. Dur arayayım ben. Tabii canım, Master Travel 20 euro Tempo Turizm ile her akşam... Sıradaki Leskin'in orada. Yani orada, evinin oradan kalkıyor otobüsler. Vay, şimdi saat çağısını bilmeyen bak. Hiç onu sormadım. Master Travel'de dinleyen varsa otobüsün kalkış saatini bana bir yazsın. Tempo Turizm ile. Al bakayım aslan parçalar. Canlarım ciğerlerim. Hadi. Nedim'im hoş geldin. Selamün aleyküm abim ve aleyküm selam. Bugün bütün gün bizim kızı gezdiriyorum abim. O yüzden gelemedim. Yani cümleten affola. Tamam kardeşim, sen tatiline bak. Evlatçığına ilgilen. Demin bizim Yasin'e denk geldim Gökçeler'de. Pazara mı gelmiş? Gelir. Haşim abimle bir an önce oturup bir kahve içmemiz lazım dedi. Kahve mi? Kahve. Sezer kahve dediler. Eyvallah Nedim'im, teşekkür ederim. Delir mi? Akıllı dur. Hepimizi delirtti. Birinin akıllı olması lazım. Allah'ım aramıza akıllı sokup da huzurumuzu bozma ya Rabbi. Sıcak sıcak. Hey sıcak. Çanakkale selamlar. Ney bu? Haşim nasılsın? İyisin inşallah. Selamını aldık, söyledim. Çok mutlu oldu. O da sana çok selamı var, öpüyorum dedi Haşimciğimi. Bize bunu çalar mısın? Çocuklarımdan dinleyeceğiz. Teşekkürler. Hemen bakalım. Dinliyor musunuz Mina Hanım? Dinleteyim mi? Çalayım mı şarkınızı?

Valla her türlü hizmeti veriyoruz radyoda. Efendim bir dinleyicim dedi, ha şimdi dedi, lütfen söyler misin, bakla tohumu arıyorum dedi. Yerli bakla tohumu. Baklanın yerlisi mi olurmuş be? Hani bakla tohumu arıyorum efendim. Varsa bakla tohumunu şöyle bir avuç, iki avuç. Allah daha çok versin size. Bir yollayın bana ya da bir şekilde benimle buluşturun bakla. Ya yanlış, bakla tohumu. Dur bakalım taneler isteyeceğiz. Aydın Baysal, Aydın'ım merhaba, ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Bu kadın güzel söylüyor ama türküleri değil mi Mine Hanımcığım? Gerçekten iyi söylüyorlar. Çanakkale'ye gönderdik. Efendim Master Travel bütün hava yolu şirketleriyle kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temin ediyor. Tempo Turizm'le 20 euroya İstanbul. Araba kiralama hizmeti de var. Bütün bunları, bütün fosforaları, prosforaları, bütün efendime söyleyeyim kampanyaları falan Master Travel olarak Instagram ve Facebook'ta takip edebilirsiniz. İnternet sayfaları da tabii ki mevcut. mastertravel.gr Gümülcü Rösaka 19'da adresinde. Perikom'da ve Çilek Mobilya'da %50 %60'a varan indirimler 1 Ağustos'tan itibaren başladı. Bütün yaz boyunca devam edecek. Artı Blue Elektrik'te de indirimler var. Biraz sonra okuyacağım. Almanya Banazlı Osman. Çok acilen, çok acil, çok acil hem de. Yani bu hiç olmazsa bir hafta 10 güne kadar. Bakla tohumu arıyorum. Aslı duydun mu kız? Dur bakayım, ovada var mı? Kırköy'ünde vardır bakla tohumu. Ya ya bu zamanda bakla oluyor mu ya? Ah be o ya. Allah bildiği gibi yapsın seni. Telekom'da mangallarda %30 indirim, kristal ve porselenlerde %40 indirim, diğer ürünlerde %50 indirim. Tiraz 3, Xanti, İskeçimizde Perikom, Orla Yatospiyeti, Perikom'da yaz sonuna kadar, yazın sonu ne zaman ya? Ya bizim valla biz buralarda Eylül ayında falan gayet iyi geçiyor. Eylül'e kadar bu indirimlerle Tiraz 3'te züccacımız Perikom'da indirimli fiyatlar. Biraz da eğitim diyelim. Kıdap Fantazopoli değişik branş ve kategorilerde öğretmen arıyor. Kıdap Fantazopoli yani yaratıcı etkinlik merkezi. 5-12 yaş arası çocuklarınız için. Sor kıza Aslı. Baklayı bulursan getir kızanları. Benden bir tıraş yapacağım sen. Helal olsun. Bakla tohumu. Bir iki avuç al, ben de ekeyim. Kıdap Fantazopoli 5-12 yaş arası çocuklarınız için el becerilerini geliştiriyor. Sosyal aktivitelerini yani internetten birazcık uzaklaştırıyor. Hani hepimizin ortak kaygısı, hepimizin ortak şikayeti. De bu kızanlar bu telefonu, laptopu eline aldım, bütün gün onlarla oynayalar. Yok sanki biz oynamıyoruz. 24 saatin 26 saati cep telefonları elimizde. Ha bir de şeye kızıyorum böyle, şimdi mesaj gönderiyorsun. Bir saat, üç saat sonra geri mesaj gönderiyorlar. Abi kusura bakma göremedim. Lan dangalak oğlum yani. Kapçı kazdım. Telefon hep elinde duruyor ya, nasıl görmedin? Hadi duymadın diyelim. Hadi duyma. Titriyor. Zangır zangır titriyor. Onu da mı hissetmedin? Efendim abi görmedim kusura bakma. Kurt kızar tabii. Kurt kızgın. Görmemişmiş. Yazmayayım bundan sonra. Nereden geldik biz buraya? Ha? Kıdap Fantazopoli, evet sosyal aktiviteler var, internet değil. İnternet olayı farklı, eğitimde kullanılıyor. Evet, yaratıcı etkinlik merkezi Kıdap Fantazopoli. Arabacıköy, Bekirli yolu üzerinde deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru işleriyle Lego oyunlar bak. Deneyler geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Yani bir nevi Kıdap Fantazopoli burada gerçekten önemli bir işle yapıyor. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızı internetten birazcık uzaklaştırıyor. Çok çok yararlı ve faydalı buldum. Tebrik ederim Kıdap Fantazopoli. Şikayetler ya. Congratulations. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. ESPA programı alan aileler için bedava. Kıdap Fantazopoli. Tanışın. Öğretmenleriyle, muallimleriyle tanışın. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler arıyorlar.
Facebook ve Instagram'da Kıdap Fundozopoli olarak takip edin. Orada bütün iletişim bilgileri var. İnternet ve telefon numaraları 694-5750-777 693-2896-372. Az önce ifade etmiştim. Blue Elektrik'te de %15, %20'ye varan öğrenciler için, üniversite öğrencileri için indirimler bugünden itibaren başladı. Ağustos'un sonuna kadar Blue Elektrik Gökçeler'de, pazar yerinin olduğu yerde bir şarkı arası yapalım. Ondan sonra tanıtacağım ama ondan önce 13 tane mesaj. Dur! Ne ara geldin? Selamün aleyküm. Özür dilerim. Duymadım radyoyu. Bugün şimdi açtım. Telefona da bakmadım. Seni Kızılcık sopasından koştururum Bandera. Kara bela. Belaların en karası. Welcome Mr. Bandera. How are you? Bu söyledin. Kara kurt. Aslı kardeşim kesmiş mi kırmızı, böyle kırmızı hiç. Vay vay, kıpkırmızı. Kesmiş Aslı Kırköy karpuzunu. Bak, Kırköy karpuzunun farkı nereden belli olur? Şimdi karpuzu keseceksiniz. Bunun Kırköy karpuzu mu, Hrisopoli karpuzu mu, Seres karpuzu olduğu nereden belli olur? Kırköy karpuzunun çekirdekleri kocaman. Gayet kocaman lan. Gayet gulema. Bir de lezzeti var, bir de lezzeti var. Kırköy halkı bence karpuz eksin. Buradan tanıtım. Çok çok uygun fiyatlarla. Yemin ederim 7 düvele Japonya'ya kadar karpuzları satarız. Almanca desen Nedim de, İngilizce desen Sezer de, Bulgarca desen Bacanağım orada, Şevket orada. Selam olsun Kırköy halkına. Aydın. Eh be, eh be. Ha, gidi kendini bırak. Tamam olur Şevket'im. Yarasın bulamayan bizi bizi arasın dedi Şevket Veri. Günün sözü. Pamı morum nafigum, pam nafigum. Ya pamı sigar sigar nafigum.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
7: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
7: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541-021-831. Santi.
8: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında
9: Kartal Cemil'de.
8: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
10: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
11: Kotapliktiko.
10: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
11: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
10: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
11: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
10: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
15: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.

Şeker, şeker yesinler. Almanya'da baklava varmış mı? Bakla, bak vardır canım, niye olmasın? Ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım. Ellerin memleketinde. Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacaksın dayı. O da boştur boş. Çıkışın içinden Ömer Hayyam kim tabii ki? Tabii ki Ömer Hayyam. Blue Electric'te %15 indirimler öğrenciler için, üniversite öğrenciler için paket var. Gidiyorsunuz, neye ihtiyacınız varsa paketi yapıyorsunuz. Mikrodalga fırınları, küçük elektrikli ev aletleri, büyük elektrikli ev aletleri. İşte onlara %15, %20'ye varan indirimler, öğrenci indirimleri Blue Electric'te. Elektrikçilik onların işi. İlk önce adresi bir verelim. Blue Elektrik, yani mavi elektrik, asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Değil hafta? Ha, getirme. Tatlı getirelim. Getirme, getirme, getirme. Getirince tatlı yiyorsun, dokanıyor. Düz duvara çıkacağız yakında anacığım. Yeter bu kadar tatlı. Berket de getirdi valla. 3 kilo tatlı getirmiş. Berket dedim, bu ne? Kurban olam seni. Sen kurtsun dedi, yersin onları. Biz bunları yersek tamam. Esat gibi buradan ta Yalınlı'ya kadar koşarız vallahi, maazallah. Tatlı getirme tamam. Su getir azıcık. Evet, Blue Elektrik güzelim eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler var. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri. Çok çeşitli elektrikli ürünler. Ayrıca İç ve dış mekanlarınızı elektrikçi arıyorsanız, Mastros, Elektrologos, et. Tecrübeli ustasından da yararlanabilirsiniz. Elektrik arızalarınıza anında hızlı çözüm buluyor Blue Elektrik Gökçeler'de. Kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler var. Siz seçin, Blue Elektrik hemen getirsin. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde, pazar günleri hariç. Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam üzerleri de 6'dan 9'a kadar mekanlarında, dükkanlarında, yeni açtılar dükkanlarında, hayırlı uğurlu olsun. Bir tane Yasıköy'de, bir tane Gökçeler'de yeni dükkanlar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. 697-71-62-271-698-75-50-376 telefon numaraları. Elektrolojika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik, Stosellerov.

biraz geç kaldınız sanki böğün beyav. Niye böyle böğün bolduş? Yaşura aşvaganı, yaşura baligarı. Kurtlar niye geç kaldı bugün? Darıda geziyordunuz aslan parçaları. O kadar şarkı gönderdim size, o kadar göndermeli şarkılar gönderdim. Ha yazacak, de yazacak, ha yazacak, de yazacak. Hacı bedeller. Radyo Kral bedel olsun size. Hacı bedel, hacı. Güzel sevmesinden diye. Alpistanlım, kaytanlım. Şey yok mu oğlum sizde? Teknoloji yok mu? Hani kulaklıklarla çalışmıyorsunuz mu? Hani bir taraftan kulaklık, bir taraftan işler güçler falan. Anladığım kadarıyla kurtlar biraz yorgun. Mr. Hacı Bedel. Eti, et, et. Yakara, deden derdik. Dur şimdi, dur. Karıştırma dedeni, dur. Hem sen niye dedenden yazıyorsun? Kayınpederden niye yazmıyorsun oğlum? Selver, selver. Yaşayan dedem diyor ki demiş. Eski dikme ipe yazık. Çirk. Amanın selveri, aman zamanlık doldu zaman. Amanın Kızılcık sopasından koşturacağım seni.

Aa öyle, bilmiyordum sıvacı olduğunu oğlum. O zaman bir reklam kapalım oradan. Bir aylık bir reklam kapalım. Yaşa! Eski dikme, ipe yazık. Çirkini söyletme, söze yazık. Öyle değil de. Çok edepsiz, çok. Çok canım işte.

0: fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Dinleyicisiyle birlikte. Arkadaş, senin bu deden de gerçekten bayağı biliyor ya. Yağmurlar yağana kadar bakla ekmeyeceğim. Niye? Yağmur yağınca mı bakla ekiliyormuş, anlamadım. Bakla tohumu bul bana. Bulman lazım. Bu bir rica değil. Bu bir emir değil, bu bir ricadır. Bakla tohumu. Nedim yok. Bak, Nedim herkesler gel, Sezer'i söylüyorlar. Nedim'i söylüyorlar. Nedim bugün gelmedi. Tatil yapıyor, biraz denize falan gidecek. İnşallah en kısa zamanda yine bizlerle birlikte olur. Nedim, duyuyorsun değil mi? Dinleyici seni istiyor artık. Sezer'le Nedim program yapsın. Haşim abi, sen yıllık iznini kullan. Yalnız benim yıllık iznim 300 gün. 65 ya, yıl 365, 65 gün çalışıyorum ben. Alırım o 300 günlük izini, bak kaybolur mu? Hacip eder. Nedim ve Sezer program yapsın, sen yıllık iznini kullan. Kayınpeder sıvacı, git ona yardım et. Çok güzel sıva yapıyor, mala vuruyor. Mala alan yani sıvayı şap şap diye böyle çabıyor. Atıyor yani. Çat çat. Bravo. Bende yalnız yükseklik korkusu var Hacı Bedel. Yani çıkamam. Hani bir elinde mala alan vuracaksın böyle. Sıvayı atacaksın. Bir elinden tutunca olmaz. Herkesin yapacağı işler değil onlar. Ustalık. Dışarıda çalışıyorlar bu sıcaklarda ustalar. Efendim, tarlada çalışanlar. Ah. İnşaatlarda çalışırlar. Tabii ilginizi çeker hemen öyle. Nedim'i getir burayı. Tamam. Nedim gel. Programı kapıyorum bir de. Ne? Saat 1 mi olmuş? Doyamadım bugün. Çok canım istedi. Daha devam edeceğim programa. Bir 8 dakika daha devam edeyim. Şey var mı? Acı Beder, bu yani sıva işlerinde mala vururken yapıştırıyorsunuz mu? Pul var mı? Ensima. O sonuçta o da bir ağır iş. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Getir adaş götür adaş. Getir adaş götür adaş. Bu ne be? Maf yaptı bizi be. Maf etti bizi be. İsim Hacı Bedel'im, canım benim ya da Hamdi. Bulsanız siz bulabilirsiniz. Tabu düdükler var ya bende. Hani burada şey istiyorum. Bir tane kurt sesi çıkaran bir tane bana bir düdük bulun. Vallahi Japonya'dan mı bulursunuz? Hindistan'dan mı? Çin'den mi? Orası sizi ilgilendirir. Ne oldu bizim donlara? Aman mayolara ne oldu bizim? Yazın mayo gelecek. Yaz geçti, mayolar gelmedi. Abi çok güzel mayolar ısmarladık. Çok güzel mayolar ısmarladık. Lafta kaldı. Rengarenk fotoğraf geldi. Mayonun kendisi gelmedi. Giymeyeceğim mayo falan. Cuma donundan. Hadi. Ray demiş, bir zamanlar ben de malayla vuruyordum abi. Alçı yapıyordum. Mala deyince aklıma o geldi demiş. Raifçim, tabi aklınıza hemen böyle şeyler gelir değil mi? Sizi bayağı edepsizler, sizi yere batmayasın gidi. Gözü kör olmayasın gidi ya. Gidi yere batmayasın gidi. Bak buraya bak. Başını yemeyesin gidi ya. Mala. Dil mala. Mala ile mala vurmak. Yani çap çap pat pat şey. Sıva. Hemen aklı. Bas sizi. Bak mentereciler sizi. Hacı Bedel, bana acilen kurt sesi çıkartan bir şey bul. Bir düdük bul. Ne bileyim işte öyle bir şey. Sen horoz var. Kayınpeder mala vurduğu için pulları ben yapıştırıyorum. Var ya antigini, ne var ya ne antigini ya, Allah Allah. Alıyorsun mal alan böyle çimontoyu, sıvayı çıtap çıtap çıtap böyle at duvara yapıştır, mala çarpıyorsun. Baba hoş geldin. Hastayım Seydan İdris'in, babanın gene bu fotoğraflarında şeyi böyle hemen gönderiyor çevirmeleri. O fırında efendim söyleyeyim, tavuklar hazır bir kere. Kokoreç var mı? Bakayım bir fotoğraflara. Mayo falan deme, yanı yaz demiş. Valla senin işin zor Seydan'ım. Burada fırının sıcaklığı, dışarıda sıcaklık. Allah işini artırsın. Allah işinizi artırsın. Heh, benim kurtlarım geldi be. Koca kurdun, veren kurdun, yavru kurtları geldi. Buraya bak, yakışıklılığa bak. Kurt kaçar, aşım şaşar. Nereye gidiyorsun yakışıklı kurt?

de muhabbetleri öldürebilir. Atra ne be demişler, öyle şimdi söylemiştim. Atra be sen mala vuracağım. Ya sen mala. Ne demişsin? Dördüncü kata çıkabilecek misin sıva yapma? Ey Allah'ım ya. Arkadaşlar şu hayatı sarılıp sarmalasak da mı yaşasak? Sallayıp tırlamasak da mı yaşasak? Mala alan sıva yapıp mala alan vurup şey yap. Öte beri. Radyo Kral'da bugün zaman su gibi akıp geçmiş. En önemli konu Hiroşima. Atom bombasıydı, onu işledik. Ömer Ayyan tabii ki illaki. Saat 1 olmuş da benim daha 2-3 tane sponsorum var. Biraz uzatacağız. Hüseyin'im, acı bedenim, uzatmalara gidiyorum. 10 dakika uzatıyoruz maçı. Berabere kaldık. Sponsorlar koşturuyor beni buradan ta Balıkesir'e kadar.

Tabii bak, o hiç aklıma gelmedi. İnşaat içinde çalışmadın mı Aykan Agacığım? Aykan Agan diyor ki mala işi zordur yani, böyle bileklen o sıvayı, ama keser de diyor önemli. Keserin sapı da diyor, o keserle vurduğun zaman diyor böyle, o daha önemli diyor. Onlar avur işler diyor. Varyan esma istiyor diyor. Mala önemli ama keserin sapı da önemli diyor. Ya inşaatçılık zor sanat diyor. Aykan Agan. Yaşa Agan benim. Can Türk'üm kolay gelsin. Can Türk Hikmet abi, biz tavana doğru vuruyoruz demiş. Böyle alçı işleri yapıyor herhalde. Malayla tavana. Değişik vurma pozisyonu, değişik vurma şekilleri var Can Türk'ü tabii. Yani tavana doğru sıva, duvara doğru, yere doğru sıva. Ama Aykan Agam dedi bak, keser de önemli, keserin sapı da önemli diyor. Bunlar diyor malzeme diyor, önemli bunlar diyor. Denk durun buraya, hey, denk.

Kesin. Üçünden de istiyorum. Puma güzel. Evet. İyi bir marka. İnşallah yazın sonuna kadar hem mayolar hem tişörtler gelir Hüseyin'cim. Öyle tahmin ediyorum. Kasım'da ne yapacağım ben mayoyu?

Belçika Limburg bizi dinliyor. Belçika'da teşekkür ederiz. Çok acayip sıcak var diyor ha şimdi Belçika Limburg'da. İsmet kardeşim İspanyol arkadaş yanında mı? İspanyol arkadaş da var. Biz Geronimo'ydu. Sizde diyor. Rütük yok mu yahu diyor. Hayda. Dayı rütüklü bir şey söylemedik ki. Çok usta.

muhabbeti var sizde. Belçika'da İspanya'da. İspanyol arkadaşa selam söyle. Bak neyle çalışıyoruz, yanıyor burası demiş. Ha, ateş böyle. Ustalar fotoğraf gönderiyor, evet. Belçika'da da sıcak var. Çok çok İsmet, kolay gelsin. Hayırlı işler İsmet'im.

Evet, dürüm Gökçeler. Gene zarar yapacağız gene. Osman, gene zarar yapma Mehmet Osman'ım. Osman da elinde kompresörle gönderdi. Ya her işin bir sanatı var. O iş zor. Kompresör takır takır takır takır takır takır kazacaksın. Keser sapı, kompresör. Mehmet Osman'ım kolay gelsin. Yakışıklı kardeşim benim. Büyük Beşiktaş'ta. Helal olsun madayım o. Yakışıklı kurt. Yalnız acayip böyle inşaattan fotoğraflar geliyor. Sakin, sakin. Hava sıcak, sakin. Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler'de. Çıkın çıkın gidin, durun durun, dürüm yiyin. Çift katlı Club Sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburgerler de var. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanmış et döner. Yanlış duymadınız. Dürüm Gökçeler et döner. Diyet salata, çeşitli salataları var. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuraklarını siz daha tatmadınız mı? Yemediniz mi? Denemediniz mi? Onlardan da isteyin. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarda buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler.

Size hiç uzak değil Gökçeler'de okuldan yukarı doğru giderken Serra ve Cengiz Fırın'ın önünden geçiyorsunuz. Yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta dürüm Gökçeler. Selamımızı söyleyin. Evlerinize, iş yerlerinize, tarlalarınıza, çalıştığınız yerlere kadar soğumadan siparişlerinizi getiriyor dürüm Gökçeler. 697-22-025-50. Instagram'da dürüm 800. Facebook'ta dürüm olarak takip edebilirsiniz dürüm Gökçeler.

Ömer doğru dersin. Kardeşim bu kara bela Hüseyin'i, yedi bela Hüseyin'i canlı yayına niye almıyorsun? Yarın seni de canlı yayına alabilirim. Cuma bir kapanış yapabiliriz. Bugün hayırlı perşembeler, yarın hayırlı cumalar. Yarın cuma, tamam. Hazırlan Ömer. Sağ olun canlar, yine bugün harikaydınız. Bir tanesiniz diyeceğim de biraz sonra. Ciğermo. Ciğermo'nun da selamı. Ciğerini yerim senin Ciğermo. İspanyollar da dinliyor, bakın buraya bak. İspanyol başbakanı da dinleyecek yakında. İsmet dayı, bizde rütük mütük yok. Yalnız şöyle, hem radyonun adabından, hem disiplininden, hem terbiyeden de fazla şey vermiyoruz yani. O kadar çok belaşa falan muhabbet değil. Abi de tamamen mizah bizimkisi. Anlatabildim mi dayı? Ormanların kralı. Ciğermo, Ciğermo'yu canlı yayına çıkarsak, İngilizce biliyor mu Ciğermo? Dur yarın değişik ülkelerden insanları canlı yayına çıkaralım Sezer. Bulgaristan, İspanya, Belçika, Almanya, İngiltere. Vallahi iyi olur ha. Böyle bir evrensel bir yayın yapalım yarın. Tabii ki sizin sayenizde Radyo Kral dinleyicileri ve dinleyenler kulübü her geçen gün büyüyor. Sesimiz tabii ki sizin sayenizde. Bütün ücra köşelere kadar yayılıyor. Sağ olun, var olun. İlgi ve alakanız için sağ olun. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Hep Aliya İzzet Begoviç'in o sözü aklıma geliyor. Gün olur dün olursun, bugün var yarın yok olursun. O yüzden hoş bir seda bırakmakmış dünyada bu işler. Derviş'e de sormuşlar, ne anladın dünyadan diye. Ne cevap vermiş Baykan Aga? Okey, yarın şöyle bir evrensel bir program yapalım diyorum. Nasip kısmet olursa. Ha dur bakayım. Ah şimdi, ah bakalım. Şimdi yandık işte. Dur bakalım. Ha hakkı bulduk. Tamam. Güzel şarkı, güzel şarkı. Hakkı Bulut, İsmail dinliyorsa fare. Hadi bakalım gençler, dayılar, agalar, kurtlar, dişi kurtlar. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun.

sevgili Ömer, gerçekten çok güzelmiş. Hatta söyledim de Ömer'in sayesinde dedim paylaşımında. Dinledim, gönderdim. Hem fon müziği olarak kullanıyorum hem de böyle dinletiyorum, güzel oluyor. Kıymetli dinleyiciler, Batı Trakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19.sü düzenlenen Keten'in Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz. Her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. Aa, şimdi Türkçe'yi güzel konuş, güzel oku. 7 Ağustos'ta Yorgos Çalikis. Yaş şurayı Yorgo. 8 Ağustos'ta Aynur Aydın. Aynur Hanım merhaba. Muhteşem konserleriyle sahnede olacaklar. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle, sadece 1 euro. 1 euro kaç lira mı yapardı? 347 miydi? 1 euro 347 dram. Öyle bir şeydi galiba değil mi? Şevket, hatırlıyorsun değil mi? Drami vardı o zaman. Okey, dönelim hemen sponsora. Tanıtıma. Ayrıca 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanında veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Ağır yavaş yavaş Ömer'im. Ömer kardeşim. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Keten Gençlik Festivali'nde buluşalım. Teşekkürler çocuklar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Daim olsun. Böyle 50.ye kadar varsın. Survivor. Söyle ona yakında buluşuruz de. Anlayacak o. Eyvallah Şevket'im. Teşekkür ederim bütün dinleyicilerime. Şöyle... Bugün pek dinleyemedim ben, sabah erken saatte benim eve bugün belediyeden kontrole geldim. Sonra niye sıkıntı olsun Ömer'im? Hayır, problem değil. Lalalalay, dur Aykan Akın göndermiş yine. Yavaş yavaş, avur avur.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşması.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez halde. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Evet sevgili dostlar, nedir ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim.

yine aklımdasın. Saatler 12'yi çoktan vurdu. Bu kaçıncı gece yine uykusuz. Şiirler bu gece hep senin.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada,

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemek.